Özünüzün süyüşünün en yukarı pallası, öz dünyayınızın ilgisi işkallikinizin hakiki düşünge vaxtınızdır. Dünyayınızdaki özünüz yeskılalaydıgan şeylerinin hemisi siz bile münasibetlik. Ulanın dünyayınızdaki halıdını barlıqı keltirsiz. Elbette bu noktini hakiki yeskılıp ispatlap yerelmeginizde bu pekat bir ufkumga ayınıp gelip hayatınızda hakiki namayan bolalmaslıqı mümkün. Lekin hiç bulmağanda aldı bilen şu yönülüşke karab davamlıq mansınız o yer yetip beriş pekat vaqt meselesi bop kalıdı. Hakiki yetip barğınınızda vaqt mu mesele bulmay kalıdı.

Her bir adamın özüge tabe dünyası boludu. Şuna özgermez objektif dünyanın mevcut bolup turuşu asla mümkün emez. Çünkü dünyanın kandak boluşu bir közetkücünün közdişige ihtiyaclıq. Bırak közdişten ibaret bu hareketinin özü asıldılla bu dünyanı yaratış ceryanıgı katnaşkallıqı hesaplanıdı. Kuvant fizikisiga asas alguçlarının bir boğan Max Planck mundaqtaydı. Biz çoğum bu xil küç, yani bizden nazarımızdaki maddenin kaynıda bir anlık ve akıl parasetlik oy mevcut deb paraz kılışımız gerek. Bu akıl parasetlik oyunu biz alam eni deb atsaq boludu. Bizden dünyanın küzdişimiz, biz yes kılgan dünyanın kıyapıtını yaratıdı. Oxşaşla, sizden özünüzün küzdişiniz mu hazır kahaltınızı yaratıdı. Enik etkanda, özünüzün kandak küzdesiniz şundak adam gayılınızsız. Ama sizin iptidai küzdüşünüzün arka görünüşüge en dastlabki biqip tərbiyeli gücünüz asasağın boludu. Tuğulğandan keyinki öz bedeliş jarayanınızda ola sizni biqip çoğunqiliş hem de siz bilen hem törtkü buluş arqılıq ansız halda özlerinin sizni küzetkendeki usulini, şundaqla küzetken obrazınızını eniğinizgi sındırdı. Elbette ulanın ballarını kandaq küzdüşü ulanın özünü etirap kılış usulü tərpidin belgilenudu. Eğer atanlarda amalsızlık duygusu ya ki öz-özdün gümallanış, öz-özünü inkar kılış duygusu bolsa, ola bu xil körüş noktasını ihtiyarsız alda balığı yötkep, hädisla sen iman ciyarmaz, bek död digende geplani kılıdı. Bundaq atanlarının günlük turmuşta hemişe ağızdan çüşürmeydiğen sözleri uzak müddetçi olansa, bu xil energiya halti balla tərpidin bütünle kubul kılınıdı. Hem de işki özgürüş yasab, ulanın özünü küzdüşüdeki təqriyini bop kalıdı. Eğer her bir evlat kişi uyğanmışsa, oxşaş usulda evlatma evlat tekrarlanıp, təşvişleniş, korkuş, təkkəburluq, ərzimeslik, amalsızlık, yalğızlık, ümitsizleniş, ökünüş digendek oxşaş duyğularını dağımlaştırdı. En çatak yeri şu ki, ula bu his duyğunu, dünyada əsildili buluşqı tegişlik həm saxlanğılı bulmaydıqan tuyğu dəb qaraydı. Siz pütüllək işəngən və qılcı guman qılmaydıqan nərsilə sizin dünyayınızdaki həqiqi nərsigə ayılınıdı. Siz turmuşdiki özünüz xalımaydıqan məlum sahədin ayrılışını oylısınız, ya ki onu özgərtməkçi bolsanız, məli yıqı münasibət bolsun, ya ki atıballıq münasibət bolsun, ya ki pul və ya ki sağlamlıq bolsun, aldı bilən özünüzü özgərtişiniz gerek.

Ondaqda özünü özgertiş degen neme? Özünü özgertiş degenlik, his kılışka adetlengen tuyğumuzunu özgertiş degenlikdir. Çeksiz torda bu bir bütün alam eni bilen sözleştiki en halkılık mesele sizning tesiratınız dep köp qetim tilga ilingan. Sizning tesiratınız energiyaringizni belgilaydi. Ama oxşaş bolmagan energiya haltıңыз bütünlay oxşaş bolmagan ihtimalliklarni jalb qilib va barliq keltirib, uni hayotingizga elib kiradi. Amaliyotda maxfiyatlikni tilga ilingan jalb qilish kuchi qoidasining yadrosi mu dalmushu. Lekin ko'pincha kishilar bu kitob va kinoda tilga ilingan alam bo'shlig'iga zakaz avatishga oid mazmunlarni xato tushunib qolgan. Ular qaytib borgandan keyinmi zakaz avatishni o'rganib, o'z erishmoqchi bo'lgan narsaga erishmoq

Pulg münasibatlik yana bir hikayeni aytıp beray. Energiyamning bargan sıra eşişigi ägişip turmuşumda nurgun özgürüş boldı. Energiyamning eşişi ve energiyamni yuqur kötürüşge tegim ähmiyet berdigan boldum. Şoğa 33 yaş vaqtımdan başlap komandorupkaga ve sayahatke çıksam 5 yıldızlıq mehman sarayda turuşni tanlaydigan boldum. Eğer hakikaten muvaffak mehman sarayı tapalmasam, hiç bulmağanda 4 yıldızlıq mehman sarayda turadigan boldum. Çünkü bunundan his kılıçtan bana ilip kildiğen huzuri ve kımmeti aşu hıracatlardan xeylili işip gidetti. Elbette, ilgirki əqeydi sistemisi boyunca yaşayan bolsam, hergiz bundaq bolmaydı. Adatta, ixtisat tejash tipideki mehman sarayda turgan bolatdım. Çünkü meni tərbiyelab baquvchilarning təsirde mehmanxanada bir keç turganda ya yap işkili, ya birer narsalarni ilip ketkili bolmagaçqa mehmanxanaga bunç köp pul xaşlash arzimaydı dep his qilgan bolatdım. Köp sandagi kişilerge oxşaş, ilgiri biz özümüzge tabe his qilish qısal qarab, bazı körgülü boludigan, tutqulu boludigan emeli narsalarni qaldırıp qoyuşunu ümit qilatdık. Ama mendin ibaret özümüzden tuyğusuğa sal qaraydık. Bu xil yoxsulluq tuyğusu bevasit payda qıldıgan hərəkət mezani, maddini özdün mü moyum körüşde ibaret boladdi. Mən özümnün təsiratıga teğim yaxşı köngül bölüb, amalının barca özümdə teğim yaxşı təsirat qaldırğınımda qalbimdeki yoxsulluq tuyğusudun haqiqi halqıp ötdüm. Qızqarlıq yer şuki, 5 yıldızlıq mehman sarayda əmdili turuşqa başlığa vaxtımda mehmanxananın mülazimətçilərgə bir qədər qatıq tələb qoyduğanlıqımni, ulağı qılçı yol qoymaydığanlıqımni bayqıdım. Əgər ula tələblərimni orundayalmasa, ya ki meni uzaqraq saxıltıp qoysa, xapı bulatdım. Lekin mən bu xil inkasımni közətkinimdə, aşındaq çağda yoxsulluq tuyğusu bolduğanlıqını. Qalbimnin çoŋqur qatlımıda, aram bir qetim 5 yıldızlıq mehman sarayda turğanda, çoxum ən yaxşı mülazimətdən bəhrəman bolğandılar, andın tölegen pulumğu yüz kelalayman, bolmasa tölegen pulumğu tuşluq iş bolmaydı, deydigan yoşurun oyunun payda bolğanlıqını his qıp yatdım. Ama özümnün bu inkasını közətkinimde, bu xil oyunu etirap kılışımnın özümnün bay ikkallikimge işenmegallikimdin. Yoşurun enimda 5 yıldızlıq mehmanxanada turuş daimliq iş emas dep qarğan boğaşqa, muşındaq hesablaşıp oltırdığanlıqımni bayqıdım. Hazır oylasam, bula bək külgülük tuyuludu. Özümdeki kiçik mennin oyunları rastılla həm milyardı mevcud idi. Çoxum her vaxt hoşar turuşum kerak idi. Bıraq, özümnün 5 yıldızlıq mehman sarayda turuşumnun naidi adetki halet ikkallikige işengenimde şunca asan qatıq talep koyduğun, kiçik işla bile hesablaşıdığun işlerim özlikidin yokap getdi. Eğer siz daim özünüzün inkasını küzdüş arqılıq, özünüz toğırsadaki məlum çoğur katlamlıq əqidinizini ilgiliyelisiniz, həm de onu parçılayalısınız, siz barğan sıri teximi köp azadlıq erisiz və küş kuvvetki tolısız. Bu jarayanda sizning öz dunyoyingizni yaratgan ibtidoiy kodning hammasini bara-bara yechib chiqqanligingizga barobar. Andin o'zingiz uchun qaytadan bir yangi kod tuzib chiqa olasiz. Shuningdek, butunlay yangi dunyoni yarata olasiz.

0: sağlamlıq dastıxınımızda.
1: Talondiki işkili kodun sahili zekla yemekliklerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
2: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqlu alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
1: Velisfit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti bargansır yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atışımızga muhtaç.
1: Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğrumasanız en yakşı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Cungo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Cungoça zamani vilaştırışta, cungoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Әшінші ұмуми иғынды мұйым сөз қылып, партияны ұмумезік қаттық едар қылышыны текімі еқір өлтем, текімі әмілі тәдбірлі арқылық елгірі сүріп, 15-ci 5 yıl məzgildəki nişan vəzifələrini işğa şurışını küçlük kapalətki iqi qılış gerək dəb təkitlədi. Jungo Kompartiyası qurulğanlıqının 105 yıllıqını təbrikləş yığınıda, baş şuji Jungo komünistlərinin işənçini çıngıtıp, davamlıq kürəş qılışı toğırsıdiki 5 şərt iniq təlifini oturğu qoydu. Bunun birisi, partiyin umum yüzlük qatlıq idarı qılışını izcil ilgiri sürüş şərt. Texmi yuqori o'lcham, texmi amaliy tadbirdan izchilg'icha partiyamizning partiyani umumiyizlik qattiq idora qilish, o'z ustida inqilob qilishni ilgari surishdagi qat'iy irodasi va ishonchisi yetkazildi. 7-ning 25-chi kuni Markaziy intizom tekshirish komiteti, Davlatlik reviziya komiteti bu yilning oldingi 20-dagi butun mamlakatdagi intizom tekshirish, reviziya organlarining nazorat qilish, tekshirish, qarab chiqish, tekshirish ahvolini uqtirish qildi. Uqtirishda ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi 20-da butun mamlakatdagi intizom tekshirish reviziya organlari masala yipuchidan 1,274,000 bir taraf qilgan. 538,000 delo turg'izgan. 412,000 kishiga chora ko'rgan. Buning ichida o'lka, ministrlik darajalik va uningdan yuqori 50 kadrga delo turg'izilgan. O'lka, ministrlik darajalik va uningdan yuqori 74 kadrga chora ko'rilgan. Bu bir qatar sallıq məlumatla partiyamızın çirikliyi qarışdırış görüşünü texmi səgəklik bilən qatdi ilgiri sürüşdiki eniq pozisiyası və küçlük hərkitini namayan qıldı. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu 7-nin 30-cu günü yığın içib, Jungo Kompartiyası 20-ci növətlik Mərkəzi Komitetinin 5-ci umumi yığınını bu yıl 10-cu ayda Beycingdə etişini qarar qıldı. Yig'inning asosliq qaralmalari Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Byurosi Markaziy Komitetga xizmat dokladi berdi. Partiyani umumiyuzlik qattiq idora qilishni izchil olg'a siljitishga doir bir qancha muhim masala tadqiq qilindi. Yangi tarixiy nuqtada Jungo Kompartiyasi 20-ci navbatlik Markaziy Komitetining 5-ci umumiy yig'inida diqqat partiyani umumiyuzlik qattiq idora qilishga markazlashtirilib, sistemalik plan tuzilib, Yeni musabada partiyani boshqurish, partiyani idora qilishning yo'nalishi ko'rsatib berildi. Partiyani boshqurish, partiyani idora qilish qancha unumlik bo'lsa, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotga shuncha kuchli kapolatda qig'li bo'ludi. Bu yildan buyon boshuji Si Jinping nurg'un muhim yig'inlarda partiya rahbarligi va partiya qurilishini kuchaytirish masalasini ta'kidlab, partiyamizni partiyani boshqurish, partiyani idora qilish, partiyani gullandirish Partiyanın qudrat tapquzuşunun yeni mənzilini üzüksüz etişki yetəkledi. Başçıcı yerlikdə xizmət təkşürgəndə, köpqitin partiya əzaları amma mülazimət mərkizgi birib, nəx meydanda asasi qatlan partiya qurulışı xizmətigi köngül böldü və yetəkçilik qıldı. Shandong ölkəsi Dezhu şəhri, Lingjing rayonu, Bianlin bazarı, Shujia kənti partiya yeçəkisinin şujisi Huang Yunju mındaqtıdı. Başuji bu yerge tekşürüşke kelgende kent partiya teşkilatının partiya kuruluşidiki yetekçilik rolini yenimi cari kıldırışını ümit kıldı. Yine asasi katlamının yükini devamlıq yeniklitip, kent kadrlarını ammağı mulazimet kılış, terakiyatını ilgiri sürüşke teximi köp vaxti ve zihnini acırtışka şerait yaratıp yerişini talep kıldı. Kent partiya yeçekimiz tapşürüğünü əsti çın saxlap, yaşaşka ve işleşke bab kildiğen güzel yez kent kuruluşini puxtu ilgiri sürüdü. Başuji Si Jinping'nin rol tutup yol başlayışı arkası da, partiyimiz partiya kuruluştan ibaret yeni uluq kuruluşunu dəvir bilen tən ilgirligen halda algı siljitip, yeni dəvirde partiyani umumiyizlik qatlıq idarı qiliş uluq əmeliyeti de, Marksizmli hakimiyet beşidiki partiya kuruluşunun kanuniyeti doğrusudiki strategilik oylanışını özlüksüz çonkurlaştırdı. Bu nəzəriyəgə ehtiyaclıq boğan, həm çoxum nəzəriyə asıl qılalaydıqan dəvir. Bu ideyaga ehtiyojliq bo'lgan ham cho'qim ideya hosil qilolaydigan davr. Partiya 18-chi qurultaydan buyon yo'lda Si Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti qanday qilib uzoq muddat hokimiyat yurgizadigan marksizmlik partiya qurish, uzoq muddat hokimiyat yurgizadigan marksizmlik partiyani qanday qurish qatorliq zo'r davr temasini cho'rdab, partiyani boshqurish, partiyani idora qilish, partiyani gullandirish Partiyanın qudrat tapquzışqa dair bir qatar yeni qarash, yeni ideya, yeni strategiyalarni o'tirg'i qo'yib, Si Jinping partiya qurilishi ideyasini shakllantirdi. Bu yil 6-ci ayda mamlakatlik partiya qurilishi xizmati suhbat yig'ini Beijingda ochildi. Yig'inda Si Jinping partiya qurilishi ideyasini o'rganish va izchillashtirish xizmati o'rinlashtirildi.
Jungo Kompartiyasi Markaziy Partiya Maktabining professori Huang Xianghua mundaq dedi. Xi Jinping partiya qurilishi idisida 14 ta ching turish iniq o'tirg'i qo'yildi. Uning mazmuni mol, sistemasi puxta bo'lib, zo'r davr qimmatini namoyon qildi. Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligi paytida partiya markazi komiteti Xi Jinping partiya qurilishi idisini aydinlashtirdi. Bu dal vaqtida bo'ldi. Uning ahamiyati cho'nqir bo'lib, yangi musobada 100 yillik cho'ng partiyaning partiyani boshqarish, partiyani idora qilish, partiyani gullandirish, partiyani qudrat topqizishning yangi manzilini uzluksiz etishini tub qo'llanma va harakat qo'llanmasi bilan ta'minladi. Bayroq davrga yetakchilik qiladi. Idiya kelgusiga yetakchilik qiladi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasining yetakchiligida 105 yillik kurash musobasini besib o'tgan Jungo Kompartiyasi ulug' partiya qurish ro'yini avjaldirib, asli maqsad va burishni amaliyotda ko'rsatib, butun mamlakatdagi har millat xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, davlatni qudrat topqizish qurilishi, millatni gullandirish ulug' ishlarini jungocha zamonaviylashtirish orqali umumiyuzlik ilgari surish uchun bo'shashmay kurash qilib, tirishib, yangi tarixiy shonli natijalarni yaratdi.

Hörmətlik radio anlıqıcıla, nimişqa balılar daim uyqısıqı qanmıqandak lalət üçürüdü. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətanlarda boludu. Toluqsız otur məktəb oquqıcıları kəs saat 10:20-də çoxum karvatqı çıxıb uxlişi kerek. Toluq otur məktəb oquqıcıları saat 11-də dəl vaxtıda çıraqını öçürüşi kerek. Tapşırıqını işləb boğan bu mıqalıqıdan qatiy nəzər, həmiz qaləmini toxtutuş kerek. 2026 yılı yeni okuş mevsimi başlanışı bilen Beijing 5. Tecrübe Mektibinin uxlaş buyruğu kızık noktaya aylanıp ata anıla okutukçı okuyucularının alkışıga erişti. Bu təşəbbüsün alkışıga erişidiki səbəb şu ki, otur başlangıç mektep okuyucularının uyqısı yeterlik bolmasılıq bütün cəmiyyət könül bulduğun baş ağırqığı aylanğalıqıda. Ders vaxtıda közünü açalmay qalıdı, ders ağırlığı da üstelgi yamışıplı uxlaydı. Nurgun otur başlangıç mektep okutukçuları mındaqtaydı. Nurgun okuguchi uyqusi kam bo'lg'achqa dars vaqtida ruxsiz yurdi. Dars sarlig'ida ustalga yamishib uxlaydi. Ma'rif ministerligi Bangkokning 2021 yili tarqatgan o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining uyqusini boshqarish xizmatini yanada kuchaytirish to'g'risidagi o'qitirishga asosan boshlang'ich maktab o'quvchilari har kuni 10 soat, to'liqsiz o'tir maktab o'quvchilari 9 soat, to'liq o'tir maktab o'quvchilari 8 soat uxlashi kerak. Başlangıç mektep okuyucularının uxlaş vaxtı adetta 21'den 20 ötkendin. Toluqsız otur mektep okuyucuları saat 22'den, toluq otur mektep okuyucularının saat 23'den kim bu maslığı gerek. Halbuki, muhbir tekşürüp tatqiq qilish arqılıq, nurgun okuyucunun uxlaş vaxtının ölçemge yetmeydi qalıqını. Onun üstüge uxlaş

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9 ayının 4 günü 2020 yıllık Jongu Xalqara Mülazimət Sodisi Yermenkisi Dünyavi Mülazimət Sodisi başlıkla yığında kılgan Dünyavi Mülazimət Sodisi'nin tərəqiyatı ve gülün işini ortak ilgir süreyli namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Yeni seferde biz Pudong'un yeni tarihi orni ve burcini Junhua milletinin ulu gülünüşeden ibaret strategiyelik umumluk, dünyada 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgürüşten ibaret bu işki umumiyet koyup pilallap, işki çoğun ayınlışını asası gevdi kılgan, işki taşki koş ayınlış birbirini ilgir sürdüğen, yeni terakiyat endisini berpaklış asası da oylaşıp ve pilallap, özgürüşünü toğırtınıp, özgürüşki ilmi maslaşıp, teşebbüskarlık bilen özgürüş hasıl kılıp, kriziz davamı da fırsat yetildirişimiz, özgürüş davamı da yeni vaziyet yaratışımız gerek. Partiya Merkezi Komiteti Pudong yeni rayonunun yukur seviyelik ıslahat içi bitişini kollap, sosyalistik zamani vilaştırış kuruluşu başlamçı rayonu berpa kılış doğrusudaki pişkirini muhakeme kılıp tüzü atıdı. Bu Pudong yeni rayonunun ıslahat içi bitiş işlerine yeni zor vazife yükleydi. Pudong fırsatını çın tutup, vaziyetten paydalanıp ilgirlep, partiya 19. kurultayı ve partiya 19. növetlik merkezi komiteti 2. 3. 4. 5. umumi yığınının royini umumuzluk ızcılaştırıp, yeni terakiyat baskıçını ilmi ilgilep, yeni terakiyat ideyasını katli ızcılaştırıp, yeni terakiyat endiyesini berpa kılışkın mulazimet kılıp, mukumluk asası da ilgirleş hizmet başarı etimede çın turup, en eğir yükni zimmisi gelişka, en eğir kıyınçılıkını yenişki cüret kılıp, tırışıp, tekim yukur seviyelik, ıslahat içi vitişinin yol aşkışı avantgardı. Sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumuzluk kuruşunun başlamcısı, tört işençini namayan kılışının emniyet ülgüsü bulup, Jongo ideyesi, Jongo royi, Jongo yolunu dünyaya tekimi yakşı namayan kılışı lazım. Radyo anlıkçı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 30. günü Merkezi Komitet Islahatını Umumüzlük Çoğunkurlaştırış Komitetinin 17. kitimlik yığında kılgan yeni terakiyat baskıçıdaki ıslahatta tekhimizor böz şahsılı kılış, tekhimizor netice yaratışka türütkü buluş gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladığımız.

Partiya 18-nji nöwetlik merkezi komiteti 3-nji umumy ýygyndan buýan partiya merkezi komiteti mislsiz irade we salmak bilen ideýewi garaş asaratynyň gutulyp menfaatny mukumlaşdyryp biliş tosgudyn bösüp ötüp her jähetdäki tüzülme mehanizm illetlerini qatdi tügitip taşqy muhitniň özgürişi elip gelgen hawp hatar we hırslaga paal taqabul durup ajaýyp heýwetlik ve kaynam taşkınlık dolgan ıslahat musabısını başlavetti. Partiye 18. nöbetlik merkezi komiteti 3. umumi yığında bekitilgen nişan vazifele umumüzlük algı sildetilip, her kaysi sahelerde ulluk tüzüm ramkisi asası cihetin şekillendirilip, nurgun sahelerde tarihi özgürüş, sistemili kayıt kuruş, bir bütün kaydı berpa kılış işka aşurulup, sistemisi mükemmel, ilmi kılıplaşkan, yürüyüşü önümlük tüzüm sistemisinin şekilnişigi türütkü buluşka. Her kaysi cahitki tüzümlerinin tekimi pişip yetilişi, tekimi turaklışıgı puhta asas yılınıp, ıslahatni umumuzluk çonkurlaştırışta tarihi uluğ muhabbiyatla kolu keltürüldü. Islahat işençini çınıtıp, ıslahat birihmi küçünü mücessemlep, Gayret üstüge gayret koşup, casaret bilen ilgirlep, yeni terakkiyat baskıçıdaki ıslahatta tehimi zor böz şahsıl kılış, tehimi zor netice artışka türütkü buluş gerek. Yakın kıyıladım boyanki ıslahat hizmetine nezer salsak, biz oturgu koygan bir katar icadi

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Danihmola, stansımızın başka programları da bolsun.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anıqıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurup bəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanı da adamını heyran qaldırğı da küzütüş ixtidarı və bədi obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydilikni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə de qıtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümi qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Bu sözle onun özünün yüksek yes tuyguları işçige gerek bulup ketivatkallıkını hem yakında Peterburg'da kent tarqalgan Karenina'ya ortuqçı bir nersi bulup köringen yeniçi sırlık bir akidigi bolgan ayacenini basalmay kelivatkallıkını aşkarlap turvatatdi. Ama Karenin şu turquda onun u geplerini anlap huşal bulup ketti. Men tolumu aciz ademken men. Men harap boldum. Burun oylap mı bakmap tikenme. Em de hazır bu işlağa zadılı aklım yetmeye gitip atıdı. Kadirligim, dedi Lidiya yen şu sözünü tekrarlap. Men hazır koldum berip koygan nerslerimge içinmayma. Zadılı içinmayma. Könlüm mü yerim bulmaydı. Fakat müşküllerdeki halitim gülü içinime. Hazır men kişilerin çırayığı karıştı numus kıldığım bop kaldım. Bu tolumu yaman işken. Ama amalım yok. Kılçı amalsız men. Sizin kişilerini ken kosaklık bilen keçürü bitirdiğen alıcana peziletinizge hemimiz tolumu kayıl. Bu işini siz özünüz kınmadınız. Belki şunda kılışını Tanrım dilinizgi sağan. Dedi Graf Lidiya hanım tolum hayacan bilen közlerini onunla tikip durup. Şuna o işinizden herkes numus kınman. Karenin koşumusunu türüp, kollarını birbirge kırıştırıp, barmakları arsıdın kas çıkırışkı başıldı. Her kanda küçük işini mi vaktada bir taraf kılış gerekken? Bir adamın zihni çeklik bolu diken. Graf hanım. Menin zihnim işletilip çekigi yetti. Şükürlerde men etigendin keşkici yalğız kağınımdın kiyinki yeni ehvalımda yüzbegen aile işlerini bir taraf kılıç bilen buluvatı men. Meselen, çakarlarının, aile okutkutusunun, her kıl talullarının işleri edigendek. Bu işler menin zihnimini kortu bitivatıdı. Emdi berdaşlık belgeçilikim kanmadı. Tamak vakti da tünü gün tamak ne yerim yapı kopup ketkili kıl kaldım. Oğlumun minin şu haletlerin bir karap duruşları bana tolum eğir geldi. O mende nimbulu vat sen deyip sormusu mu? Ama sorgusu badekli görünüdü. Men onun bana aşında karaşlarına zadılı çıdım aykeli vat hemen. O bana karar veriştin korkup mu turudu? Bunu az deyip, Karenin özünün aldığı elip kırgen talon hakkıdımı gep kılmakçıydı. Lekin avazı titrep ketip toktap kaldı. Şilapı bilen lentila üçün hak talep kılıngan kök renglik aşı talonunu oylısıla özünü tolumu biçarı halet küçüşüp kalgan dek oylap kalattı. Ehvalınızı bilip turuva temen kadirlikim. Dedi Graf Lidiya hanım.
Hemmini bilmen. Sizge yardım ve teselli berdigan adam men bolmasam mı? Mümkün bolsa sizge yardım berişini oylawatı men. Sizning şu uşak işlerde tatıvatkan gemlerinizni yengildetip begen bolsam kandak yakşı bolatdi? Men bu işlerde ayallarının tedbirlik hikayelikini pen bilen iş kıldıgallıkını bilmen. Şu işlerinizni bana tapşıralarsız mı? Karenin bir iğizmi söz kılmay, minnettarlık bilen Graf Lidya hanımının kolunu çin sıkıp koydu. Seri ocağının halıdın ten haber alımız. Men işlağı tazı çi veremez. Şundaktımı sizge karışıp ailenizden gocudarı buluşku razı men. Man rahmet eğitimen demen. Bu işlani men üzümçülü kılvatkınım yok. Men sizge rahmetimle etmay turanmay men. Lekin kadirlikim, üzünüz etkan helki his tuyğularınızı teslim bulman. İsa'nın en ali pezileti boğan u ruhtun numuslanıp yürmen. Kemtirin adam hürmetki saza ver. Man rahmetiniz kerek emez. Tanrı'dan minnettar bulun, onun da medet dilen. Graf Lidya hanım sözle bitip, hudu tılavet kılavatkan dek asmanga karap koydu. Karenin bunu onun birdem cimip ketken edin bildi. Karenin onun tılavetlerge kulak selip oldurup, ilgire bizar bolmagan, ama özge artıkçı tuyludugan bu işlanın tabi ve ademge teselli boludugan işla işkellikini MDS kılışkı başıldı. Sizdin tolumu tolumu razı men. Kıga işleriniz hem gepleriniz üçün. Sizge köptün köp rahmet. Dedi karinin Graf Lidya hanımının tilekleri tügendik ki. Graf Lidya hanım korkup yürüvatkan dostunun kollarını yeni bir ketim çin sıktı. Emdi men işini başlayışım gerek. Dedi o, bir az vakit cimip ketkendin kin, közlerdeki yaşını sürtüp etip külgen peti. Men seri ocağını görüp çıkay. Zadı amal bombağan çağdılar sizden avar kılışım mümkün. O, gepini kılıp bulup, ornıdın turdu da, iştik menip çıkıp ketti. Graf Lidya hanım, korkup yürüvatkan seri ocağının keşiğe kirip, onun işki mağzını közlerden ekuvatkan yeşi bilen höl kılıp etti. Yeni teki onun dadısını Evliya Adem dedi, apısını öldüge çıkırıp etti. Graf Lidya hanım Karenin'i begen vedisini emeliyeti körüstüp, Karenin'in ailesinin bütün işini koluğa aldı. Lekin özü etkandek işlanı başkuruşka ipi yok idi. Bu onun kemterlik kılıp digini emes idi. Şuna çakarlağı çürgen buyrukları orılıqılı bolmaydıgan buyrukla bolgaçka ulanı pat özgertip duruşku toğır giletti. Bundak özgertidigan işlani Karinin'nin çakırı korni kılattı. Emeliyettim o, ailenin bütün hukuki şunun koludu idi. Karinin'nin kimini kiydirişki yardımlaşkeç, onunki məlum kılışkı tigiştik işlanın hemmisini məlum kılıp durattı. Lidya'nın yardımı mu Karinin üçün intayin muhim idi.

0: hem sizni meni yaxşı düşünüdü deb oylayman. Seryojani menin yenim əvətib berəmsiz. Yaki mən öygə berib körüşüdüğa vaqtını belgiləb berəmsiz. Və yaki onun bilən qaysı vaqtda qayardı körüşüm mümkinlikini eytib berələmsiz. Bu işini qarar qılalaydıqan kişinin rəyim dillikini bilgəllikim üçün bu ıltımasımın yədi qanmaydıqallıqı qışını mən. Siz menin oğlumnu körüşke qançilik intizar bop turgunumnu təsavvur qılanmıqan dək. Sizning yardımingizning meni qanchalik xushal qildiganligini ko'z oldingizga keltirmaysiz. Anna. Bu xatda yozilgan gaplar, xatning mazmunimi, rayimdil degan so'zning ma'nosimi, bo'libmi u haddidan oshqonlik deb bilgan xatdagi gaplarning salmoqimi, Graf Lidiya xonimning o'g'izini qoyintibotgan edi.
1: Xatibkaga odamga javob berilmaydi deb aytib qo'y,
0: dedi Graf Lidiya xonim xizmatkorga. Ondan darrovla Karininga bir parcha xat yozib, tushda ordida o'tkazilgan tabriklash marosimida uning bilan ko'rish orzusining borligini aytdi. Siz bilan muhim ham azoblik bir ish to'g'riliq so'zlashmoqchiman. Qayerda so'zlashimiz? Ko'rishganda deyishayli. Ən yaxşısı bizim öydə bolsun. Mən siz ən yaxşı gördüyün çaydan tayarlab qoyman. Kəmməy qoyman. Graf Lidiya xanım Kareninğa məşında xəttin hər günə 2-3 parça yazıb duratdı. Xət yazış 100 tura paranglaşqanğa qarğanda lirikilik tuyğuğa həm sırlıq tüski igi bolğaçqa Graf Lidiya xanım Onun bilan aloqa qilishib turishning bu usulini to'limi yoqtiratdi.
2: Sizga zoti nima kerak?
3: Oshningizning sizga yozgan xatlari kerak.
2: U xatlar bu yerda emas.
3: Men sizga o'yinishingizni uyga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
2: Uning bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
3: men ayol kishining nima zaruriyatdan o'yinishi bilan ko'rishadiganligini surishtirmoqchi emas.
2: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni burun ajab bilmabdikanman.
3: Har kishi o'zining xotiniga erkinlik bilan himmatni, yuz obro'yini saqlash sharti bilan beradi. Shundoqkan, buni shafqatsizlik deb atashga bo'lamda?
2: Bilsangiz, bu shafqatsizlikdimi yomon ish, bu degancha razillik.
3: Yo'q. Agar siz bu so'zni ishlatishni yaxshi ko'rsangiz, amisi sizga shuni deb qo'yay. Erning nenini yeb turib Er bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademli rezildisi buludu.
4: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

0: dahi kirmegen kiyimlerini almaştırmatatdi. Üstüge dastıxan selingan dügilek üstelde Jungo'nun canan çini çeynekleri ve spirt kaynaydıgan kümüş çay çögünü turatdi. Karenin bu öyünü bezep turgan sansız resimlerge pervasız karap koyup üstelge gelip oldurdi. Üstel üstüde turgan kitap ne emdili varaklap turatdi, Graf hanımının öy işçilik tavar könlükinin şildirligan avazi onun dikkatini böldü. Manemdi işkimiz, dedi Graf hanım ve hayacan bilen külgen peti iştik menip üstel bilen sapanın ağırlıkı gelip oltırdı. Çay işkeş hatırcam oltır paranlışımız. Graf Lidya hanım şu bir neçe eğiz gepni kılıp bulup, bir dilli kızırıp ve nepsi iştikleb, Anna'nın xetini Karenin'ı uzattı. Karenin xetini okup bulup, xeyligici cimip getti. Men onun bu iltimasını rad kılışka aklık emesmen, dedi o, beşini kötürüp cüretsizlik bilen. Kadirligim, siz hem bile ademle yamallık yok deyip oylaysız. Eksçe, dünyanı rezillik kaplap ketken deyip bilmen. Ama bu işte onun iltimasını red kısak, adıllık bombas mekin. Karenin'nin çırayıdın işkilinip bir kararı kilelmeyi vatkandek ve yardım talep kılı vatkandek bir işbadı çıkıp durattı. Demisim o, u özü tegigi yetelmeyi vatkan bu meselede başkalarının mesleğeti, kollışı ve körsetmesigi muhtaj idi. Yak, dedi Graf Lidya hanım onun sözünü bölüp. Hem işinin çeki boludu. Men ahlaki yaktın buzulgan degen gepnin kandak gep ikellikini düşünümen. O, nemi davatkallıkını özü düşünmeyi vatkandak gep kılıvatattı. Çünkü kandak nersinin ayallarının ahlaki yaktın buzuluşuğa sebep boludugallıkını özümü bilmeydi. Men bu bağrı taşlıqının kimgi kılınavatkallıkını hiç düşünelmedim o. Sizgi kılıngan mı? O siz turuvatkan şehirde turuşka kandak cüret kılalıdı? Yüz yıl yaşa, yüz yıl ügen digen geppa. Mani men sizning olijanobligingiz ne? Uning numussizligini tushunish uchun ikkinglarning uyginyapman.
1: Lekin o'lganning ustiga tapmak qilsam yaxshi bo'lmas,
0: dedi Karenin o'zining bu gapidan o'zi rozi bo'lgandek bir xil talab buzdi.
1: Men uning hamma ayblarini kechirdim. Shuning uchun uni mehr-muhabbatdan oğluğu boğan muhabbet edin mehrim kılanmayman.
0: Onun şu kılıkını muhabbet digili bulam da kadirlikim. Onu çin dilidin şunda kınmakçı edip uyla vatam siz. Makul, siz onu keçirip siz. Hazır mı keçirip etip siz. Lekin şunu dep, o şu narsiydi periştinin jürükini carahetlendirişke, özümüzde haklık sanısak bulam da. O hazır opsini ülüp ketti deb bilip, onunğa Tangirdin mağfiret tilap atdı. Günahidin ötüşni tilap atdı. Muşundaq çağda o opsi bilen körüsse nime oylaydı bilemsiz?
1: Men bu tarafını oylamaptım men, dedi Karenin.
0: Bu gepidin onun Lidya'nın o gepige koşulganlığı çıkıp turatdı. Graf Lidya hanım işki alkını bilen yüzünü yepivilip, cim bulup kaldı. Bu onun işçi de bir nimelerini oku vatkını idi.
2: Menin mesleğetimini anlamakçı bozsunuz. Hergiz onun makul demen. Acaba men sizden tatkan dertleriniz ne? Bu işinin şu dertleriniz ne? Tekimi iğırlaştırıp etidigallıkını bilmeymen ma?
1: Makul.
2: Sizni odatdagiga o'xshash özünün nim buluşu bilen kar yok yürüsün mu deyli?

0: Ama bunun kandak akıbet epkildi kalıkını bilemsiz. Sizgi yeni azaplarını epkiliştim başka. Oğlunuzun yürükünü azap kıpatırmam da. Eğer o hutunda azırak bolsa mı adimilik boludugan bolsa, sizgi bundak talepni koyması bulattı. Yak, ben katti tevrenmeymen. Siz mi onunla makul demen? Eğer ruhsat kısınız, ben onunla hazırlık et yazımen.
1: Karenin onun pikirige koşuldu. Şunun bilen Graf Lidiya hanım üstelde oturup Anna'ga Fransızca munda xat yazdı. Kadirli hanım, navadı siz oğlum özümünü əslitimen dep oylaydıgan bolsunuz. O çağda oğlunuzun kallısı da bir qatar suallar tuğuluşu mümkün. Onun o suallarga cevap bəlsiniz, mukarrar ki, yürükige bir qar sayı taşlanıp, Əslidi müqəddəs bilib yürgən nərsilərgə nəfrət bilən qaraydığan bop qalıdı. Şuna sizdən erinizdən ıltımasınızda rəd qıqallıqını, xristiyallıq mehir muhabbət bilən toğır düşünüşünüzdən ötünümən. Tənri sizgə aləmçi mehir şəbqət yağdırğısı. Graf Lidiya xanım. Graf Lidiya xanım bu xeti bilən özümü ıxrar qılışqı petin almaydıqan rəzil məxsdik yetkən idi. Xat Anna'ga naayt qattıq tegdi. Karenin Lidiya'nın uydun qaytip gelgendin kin, bir gün keçkice kolu işqi bağım edi. Yıqındın beri Roy'i xatır cemlikimi buzuldi. Xotuni onun aldı da çoğun xatalıq ötküzgen. Özü xuddi Graf Lidiya xanım adıllıq bilen etkandek evliya süpet adam bolgandin kin, Xotini xiyalığa kelip qalgan çağlarda özünü unçilik yoqtıp qoymaslıq kerek idi. Lekin onda qılalmadı. Xatır cemliki buzuldi. Hatta kitapma körelmedi. Kallısıdı ki o azaplı xatırlani özüdün yeri qılalmadı. Onun bilen ötken küllerini əsləb, xotunuğa qılgan xata işlerini tunji qetim yiz qılıp yetkendek boldi. Bəygidin qaytip gelgendin kiyin, xotununun özünün pak bolmağan işlerini sözləp bəygellikini, xuddu toğu namı anlavatqandek anlıqallıqını əsləp, iç-içidin azablanıp ketti. O yana xotunuğu yazgan xetini əsləp mu, könlü əski boldi. Bulup mu, hiç kimgi kergi bolmağan keçirüşlə bilən, Başka adamın balısığı kılgan gämkorluklarını oylığanda, numustun, puşaymandın, yürekü ottu puçılangandek kattık azap kıpattı. Bu kıl numuslun iş ve puşayman, özünün onun bilen ötken barlık küllerini əsligende, uzak vakit işkilinip yürüp, ahir onun toy kılıç talipini etkandı kılgan, elikı əkmıxanı geplerini əsligende, yürekini yana tatılaşkı başıldı. Men zadı nemişti hata kıldım. Deytti u özüge özü. Bu sual yani onun könlüge başka bir hiyallarını keltürüp, menin ornumda başkala, meselen Veroniski, Obloniski ve yelikı paçakları semiz ordu hizmetçisi bolgan bolsa, ulamı muşundak meselige uçurganda, mendin başkıç karaşladı bolar mıydı? Ulanın muhabbetleri ve turmuşlarda kandak okşumasıkla boluşu mümkün dep mi oylap kalattı. O yana teni sağlam, özlerge işenç toluk bu ademlerini tesavvur gelverdin ötküzüp, ulağı her vakit heves kılıp mı turattı. Bez diyene şunda hıyallarını özdün neri kılış kıtırışıp, özünün yaşının bu dünyadaki vakitlik hayat üçün emez, Belki mengülük hayat. Yürüküde tolup yatkan tınıç muhabbet üçün işkeldikige özünü işendürmekçi mi bolattı. Lekin manımışı erzimez ve vaktlık hayat içi de o bazı hatalıklarını sadır kıldı. Şu hatalıkları onu şunçilik azaplaydı. Vaktının ötüşü bilen, yadığı algısı kelmigen o işlani unutuşku başıldı.
2: Sizga zodi nima kerak?
3: Oshningizning sizga yozgan xatlari kerak.

0: u xatlab bu yerda emas.
1: Men sizga o'yinishingizni uyga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
0: Uning bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
1: men ayol kishining nima zaruriyatdan o'yinishi bilan ko'rishadiganligini surishtirmoqchi emas.
0: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni burun ajab bilmabdikanman.
1: Er kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himmetini yüz abroyunu sakla şartı bilen beridu. Şundakken bunu şapkasızlıktan ataşkı bulan da?
0: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
1: Yak. Eğer siz bu sözlü işin içini yakşı görsünüz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademini rezildisi buludu.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina. Kandak, Kapitonuç. Dedi, tuğulgan kününün harp günü oyundun pokanda kızırıp huşal kaytıp gelgen Seryoja özgü enişip külümsirep durgan şik bakarga pürmü çapınını berivitip. Kandak, enkini teni vagan ilik emeldar bugün keldi mi? Dada bunu kubul kıldı mı? Kubul kıldı. İşhanı mudur keçişigili kırıp dadılırgı məlum kıldı. Dedi, kapitonic közünü huşal kısıp koyup. Hemen yeşip koyay. Seryoja, dedi şiktüydü turgan Slavyan aile oktukçısı. Özün yaş. Seryoja aile oktukçısının besik avazını anladı. Ama onun itibar bermedi. O kapitonişinin belbığını bir koluda çiğ tutup durup onunla karıp durattı. Kandak, dadam onun taleplerine makul depti mi? Kapitonic beşini lınştı. İnkini dağı bilen teni valgan o emeldar Karenin'ni izdep yettik etim gelgeçke Seryoja bilen Kapitonic onunla dikkat kılıp kalgan idi. Bir kıtım o Kapitonic'a minin kelginimni töremgi məlum kıp koysanız balıllarım mı, men mi Açlıktan üley dep kaldık dep yalvarıvatkanda Seryoja şikirden çıkıp gelip onun geplerini anlıgan idi. Keyin Seryoja onu şiknin aldıda yeni bir ketim körüp gelip şunundan keyin onun köngül bölüdügan bolup kalgan idi. Kandak, o huşal boldu ma? Huşal bolmam temise huşallıgıdın kın kınıgı patmayı çıkıp ketti. Seryoja birdem cemip gitip birer bir nes ep geldim o dep sordu. He boyvetçe dedi kapitonic beşin ırganlıtıp durup onun kulukuğa. Graf hanım bir nes evetipti dep pişirildi. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan, danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurayım. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
3: Qadimdin hozirgacha jongoliqlar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
4: Oliy janoblik turmushqa singib ketgan harakat mezoni.
3: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar oliy janoblardir.
4: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
3: Oliy janoblar samimiy rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafo qila oladiganlar oliy janoblardir.
4: Oliy janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar oliy janoblardir.
3: Oliy janoblar atrofimizdagi ulgu bo'la oladigan odatdagi kishilardir. Oliy janoblar qatorida turish, oliy janoblarga to'g'rilanish kamtar oliy janoblardan bo'lish jungoluqlarning ro'yi intilishidir.
5: Qizi, bugun onangizga undidor nomer ichib berishga vaqtingiz chiqadimi?
6: Men yig'ilishdim, qaytgan ekan qilib beray-a.
7: Ota-onam bilan bir qoroda turamiz, ammo vaqtimiz udol kelmaydi.
5: Ozingiz bitib qoptiqo.
8: Zukam deb qog'li qilib oldi. Asrab qolmasin deb sizga demagandim.
9: Ota-onam bilan bir shaharda turamiz, ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udul kelmaydi.
7: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
10: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
7: Uydagilar bilan xoshal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
6: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
7: Ota-onamizni sig'inishga vaqtimiz udul kelsin.
9: Dada, ana, biz keldik.
10: Buva, mama.
3: Kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon bütün bedenin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömüki orulgan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: қанда қылып Мехманхан деген мәркәзік орныға қайтып келеді. Елімізді телевизорның әчіліш неспіті 30%-ке түшіп қалды деген тема қызық нұқтыға айланды. Телевизор шалынып кетемді о деген сөз мұ кішілінің дектіні қозғады. Телевизорның күнділік отырчы әчіліш неспітінің төәліп кетшедегі сәвәп, кичік экранның баш көтірші еліп келген ташқы зәрбеден, шынақла шылтыш тәсіраты начар болыш қатарлық сәвәплерден. Mutaxassislarning qarishicha, mahsuloti yangilik yaratishda chin turib, abonentlarning tushunchasini oshirish televizorning iste'molchilarning yoqtirishiga erishishiga foydali ekan. 2 yil ijara oldim, televizorni bir qitim yechib baxmadim. Yaqinda Shandong Yantayda xizmat qilgan Li xonim muxbirga uning nisbatan aytganda televizor uy ichidagi eng ishlatkili bo'lmaydigan narsaga aylanib qolganligini, hatto uni yotib ketish niyatiga kelganligini aytdi. Televizor şalınıp ketemdi o diyen temimi kişilerinin dehtini kozgıdı. Elgire televizor hem aile diken bolsa bolmaydıgan aile elektr saymını bulup, yıl boyu Mehmanxanda merkezlik orını egilaydı. Bugünkü künde Nurgun Adam öydeki televizorunu neçe ay içip bakmağalıqtın topu besip ketkeligini bildirdi. Televizor nem üçün ətvarlanmas bulup kaldı. Yani kimle yanılı televizor aldıdı oltırıp televizor körü atıdı. Televizor Mehmanxanadagi markazlik o'rniga qaytarilamdi. Muxbir mushi masalalar to'g'risida ziyorat qildi. Muxbir navbatdagi televizorning ochilish nisbati to'g'risida nurg'un iste'molchini ziyorat qilgan. Nurg'un kishi ancha ko'rib ketmayman, yaqinda asosan ichib baxmadim deb javob qaytargan. Televizor ko'rishni yaxshi ko'rmaslikning sababi yon telefon, tashtaxtli kompyuter qatorliq kichik ekranlarning bosh ko'tarishi ilib kelgan zarbini o'z ichiga oldi. Hozir yon telefon, tashtaxtli kompyuter qatorliq ko'p xil uskunalar apchil, ilib yurishga aplik bo'lib, har vaqt, har joyda qisqa video ko'rgili, kino, televiziya, teatrlarni ko'rgili bo'ladi. Dehqonni mundaq dedi. Kichik ekran uskunasini ko'rurmanlar o'z oldiga kontrol qila oladi. Qo'yish suratini hasilab oshira oladi. Vaqtliq to'xtata oladi. Qandoq programmani ko'rgisi kelsa, shundoq programmani tanlay oladi. Televizorning o'rni muqim, yakki yo'nalishlik tarqitish qatorliq alohidaliklari bo'lg'ashqa, har vaqt, har joyda uchirg'i erishmoqchi ham o'zaro ta'sir ko'rsatmoqchi bo'lgan abonentlarga nisbatan aytganda, ba'zi jalb qilish kuchi kamchil. Televizor mashg'ulotining murakkab bo'lishimi nurg'un kishining ko'nglida bezor bo'lishining paydo bo'lishidagi muhim sabab. Ba'zi to'rdoshlar televizorni ichishda ikki tizginakning moslashishi kerakligi, qadam bosqichlarining murakkabligi, televizorda ma'lum bir kanalni tepishning bir qadar avorchilik ekanligini bildirdi. Uydagi yashanganlar emas, yoshlar televizor ostimi yaxshiroq tadqiq qilishi kerak. Ziyarat jarayonida nurg'un ziyarat qilinguvchi televizorni ochgandan keyin odatda 15 sekunddan 20 sekundgacha e'lon ko'rganda ondan bat yuz olmishdi. Agar televiziya kanalini ko'rmoqchi bo'lsa, yana qo'l bilan mashg'ulot qilishga to'g'ri keladi. E'londan atlab o'tmoqchi bo'lsa, cho'qim a'zo bo'lish kerak dedi. Televizorni ochqim yo'q emas, a'zolik haqqini topshirishga qurbim yetmaydi. Gongjudan kelgan Go apandi mundaq dedi. Mayli televizorning o'zida bor bo'lgan yumshoq detal bo'lsin yoki har qaysi video supurlarining televiziya terminali bo'lsin, hammasi digidek a'zo bo'lgandan keyin ondan to'liq mazmunlarni ko'rgili bo'ladi. Kishini texmi biyaram qiladigani shuki, televizor nusxasi bilan yon telefon nusxasi o'rtaq ishlatilmaydi. Yon telefon nusxasi VIP qachilab bo'lib, yana pul qo'shganda ondan televizor nusxasi ishlatkili bo'ladi. Ko'p sondagi iste'molchining qalbidagi o'rni yanada muhim. Muxbir ziyorat jarayonida televizorning bir qism yosh iste'molchilarning qalbidagi o'rnining yanada muhim ekanligini, faqat ularning televizorga bo'lgan ehtiyojining texmi xoslashganligini bayqadik. Ekranning cho'ng bo'lishi televizorning meni jalb qilishidagi asosliq sabab. 26 yoshlik Lu xonimning uyida badan chiniqtirgan odati bor. U muxbirga o'zining chiniqqanda televizorni ichib, olgan o'yin mashinasi bilan televizorni ulaydiganligini aytdi. Alqan o'yin mashinasining kichik ekrani qarmoqqa kuch talab qiladi. Bulibmi oksigenlik fokus, badan chiniqtirish alqisi qatorliq bir qancha xil harakatlarni qilganda agish mashq qilish nihoyatda qulaysiz. Ko'rinishni televizorga yo'llasak, texmi aniq ko'rgili bo'ladi. Chiniqish unumimi texmi yaxshi bo'ladi. Nurg'un iste'molchi Lu xonimga o'xshash televizorning cho'ng ekranini texmi yaxshi ko'rdi. Beijingda doim turishliq 80-chi yillarda tug'ilgan Hu apandi har qitim top musobaqasi ko'rganda uydagi televizorni ichib, cho'ng ekranning hayajonlik tuyg'usi kichik ekranga qaraganda texmi kuchlik. Ko'rish, anglash unumi texmi yaxshi dedi. Shuning bilan bir vaqtda televizor yanada bir qism o'tir yosh va yashanganlarning xabar, kino, televiziya filmlarini ko'rishidagi asosliq yo'l. Ularga nisbatan aytganda, ma'lum vaqtda ma'lum televiziya programmasini ko'rish yanada muqim odat hisoblandi. 75 yoshlik Jao Buvay muxbirga o'zining har kuni mamlakat xabarlari va havaraydan oldin ma'lumot ko'rish odatini saqlab kelayotganligini aytdi. Men uchun aytganda, televizorning o'rnini ola oladigan mahsulot yo'q dedi Jao Buvay. Sizningcha televizor shalinib ketamdi degan bir turlik to'rda bilet tashlashda 52.10% to'rdash inkor javobni tanlagan. Ularının qarışca televizor, öy işləri həmrayı, tamaq yetişməzgəlliki arx görünüş muziksi. Çöldərəb qilinçdən saxlandıqan acayip ter güzəlləşdiriş məqsulatı bulub, körmüsümü ləkin çoxum uçuqu iş gərəkkən. Avazını anlaşma bir xil xoşallıq hesablandıqan. Cöngo elektronluq sinkəsbi cəmiyyətinin muavın başlıqı Pın Cienfın mundaqtıdı. Hazırkı zaman turmuşunun aldıraşlıqı və köşmü terminalının umumlişi, muqarar alda televizorunun kündülük otturucu içiliş nisbitinin tüvəllişini kəltürüp çıxırdı. Lekin televizor ya ki mihmanxanadaki çoğun ekran məngü tarix səknisindən çekinib çıxmaydı. İşiltiş görünüşdən qarğanda televizorda bivastı körüstüş, tallab körüş, bədən çınıqtırış, asasi təqlik oyun qatarlıq əməli qolunuş qatarlıqlarının çoğun ekrandaki his qılış duyğusu kiçik ekranda nəticəsi yaxşı buludu. Pın Cienfın mundaqtab qarıdı. Elimizin təkşi ekranlıq körüstüş kəsbinin baş götürüşüge əgişib, çoğun ekranlıq televizorunun bahası barğan seri xalqı yıqıllaşdı. Çoğun televizor almaşdırış, istimalçılarının güzel durumu sübdünü östürüşdə tez ünün berudu. Növətdə, yaxşı televizorunun ölçümü davamlıq örləvadudu. Dərəcədən taşqırı çoğun, adətdən taşqırı süzük, dərəcədən taşqırı nepiz, adətdən taşqırı köz asıraş qatarlıq, köp mənbəlik ehtiyaclama barlıqı kəlməkdə. Əxliyləşdürüş, istimalçılar könül bildiğən qızıq nuqtuq aylanmaqda. Televizorunun yan telefonu oxşaş özara almaşdırıb, onu solğu seyriliş, qol bilən çekip bir siş qatarlıqlarını əməlgə aşırışını, tizginəki tayınıb məşğulat qılmaslıqını ümit qılmın. Lu xanımının etikcə, sezimcan ekrandan qol işarıdı, bədən sezimi gecə, o, əxli iqtidarlıq almaşdırış iqtidarıqı egə televizorğa naidə intizar işkən. Pın Cienfın'ın qarışca, yuqır iniqlıqdiki əxli iqtidarlıq televizor bir yürüş nəpiz qaç quçuq oxşaydı. İsil tamlarını yaxşı işləyəndilə kişilə andın, qaç küçünü teximi köp işləyəndə. Kəlgüsü də, bazarlaşdırış vasitası arqalıq televiziya proqramları və çoğun ekranlarını işləyəndə yenilik yaratışını teziltib, kişilərinin özlüksüz eşivatqan körüş, anlaş, köngül içiş və turmuş ehtiyacını qandırğılı buludu. Nazo nimətini yaxşı qılışdın başqa, yana qaç küçünü işləyəndiş təsiratını yaxşılaş gerek. Pın Cienfın mındaqdadı. Alaqdar tarmaqlar ünsin xizmətini ilgiri sürüvatıdı. Televizor və kanal qutusunun tizginikini birləşdürüş qatarlıq quruluşla abonçilərinin təsiratını zor dərəcədə aşırışqı paydalıq. Məhsulatda yenilik yartışda çıntırış, abonçilərinin yes qılış dərəcəsini östürüş, çiki tərəbdən tən tutuş qılış, televiziya bazırının gülənişini ilgiri sürüşkə paydalıq bulub, televizorunu qaytıdın istimalçilərinin yaxdırışıqı erişdürüdü, dedi Pın Cienfın.
1: Adaş, ət bağçığı verib 10 kilometr yürüb gələmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işilgən bolduq mana.
3: Yəni bir qeytim oynamdıq. Əsküçə, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çox qısığı yana bir az qeyrat qılsamda çıxıdı ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mən. Salamətli gəyən bağın sırı yaxşı o kit bardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
5: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
6: Mence uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
7: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yerli açarçılık içinde durvatıdı.
8: Vaba ve muhit bulgunuşumu naidi korkunuşluk.
5: Şundak. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
8: O nəyə?
5: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyib atıqa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
9: Parmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
0: Hayvanatla gərçə insanlığa oxşaş əql parastı bu musumu, ləkin ola yanılı fikir almaşdırdı, naxşı eytidu, dost tutudu, tixi azablanıdu, könlü yerin buldu və xoşallıq esqalıdu. Bugün biz ilmi paketli arqılıq hayvanatlanın adamlığa oxşaydıqan bəzi sərəblərini düşünüb baxımız. Birinci, dişi şatutu əqıllıq ərkək şatutunu tiximi yaxşı gördü. Jungo Pala Akademiyasi Ayvana Tadqiqat Orindan kelgan olimlar tadqiq qilish orqali kishi kichik tog'il shatutining erkak shatutini tanlaganda o'lchimining bor ekanligini bayqagan. Tajribada oldi bilan har bir kishi shatuti ikki erkak shatut ichidan birini tanlashi kerak. Talab bo'lgandan keyin kishi shatuti haqiqatan o'z tanlagan erkak shatuti bilan texnik ko'p vaqt sarf qilib billa bo'ladi. Arqadan tadqiqotchilar tanlanmagan yana bir shatutiga qutini qandoq ichib oziqlik elishni o'rgatdi. Andin ularga yana bir qitim kishi shatutini ikki shatuti ichidan qayta birini tanlatqizdi. Natijada bunundan burun tanlanmagan, lekin qutidan yemaklik elishni o'rganib olgan erkak shatuti kishi shatutining yoqtirishiga erishdi. Ikkinchisi timsoq bilan haqiqiy yaxshi do'stlardan bo'lish. 5 metr uzunlukdagi timsoq Poko va uni qutqizgan Chito'ning do'stligi taxminan 20 yil davomlashgan. Poko'ning salomatligi asliga keltirilganda Chito uni qo'yib berishga uringan, lekin timsoq ketmagan. Ular necha soat suv uzib billa o'ynagan. Poko ismli bu timsoq 50 kishida o'lib ketgan. 3-chisi, kishilar hayvonlarning o'zaro fikr almashtirganligini burunli bilgan bo'lsa-mu, lekin bir turli yangi tadqiqotdan ma'lum bo'lishicha, bu xil almashtirish balkin biz burun o'ylagandimmi ko'p murakkab bo'lishi mumkin ekan. Masalan, tadqiqotchilar uzun belak odamsimon maymun ishlatgan 26 xil ovozni bayqagan. Bir turli ko'zitishda tadqiqotchilar bir uzun belak odamsimon maymun dadining o'yin jarayonida qizi bilan paranglashib, kapsiz qizig'i gap o'tkazilmaganligini tadqiqotchilarga bildirganligini xotirlagan. 4-chisi, kulrang tiyolin planetlar aro urush degan filmning ohangini aytaladi. Olimlar kulrang tiyolinning insonlarning til va naqshlarini to'g'rilayotganligini bayqagan. Zola ismlik bir tiyolin bir balalar naqshi va planetlar aro urush degan filmning musiqa ohangini aytgan. 5-chisi, zirapining muhabbatining javobga erishishi paklatas. Erkak zirapa kishi zirapini quvg'ilishga boshlaganda u kishi zirapiga ergishidi. Ba'zida bu xil ahvol necha soat hatto necha kun davomlashadi. Kishi zirap munoyat ehtiyotchanlik bilan qaror chiqaradi. Bularning hammasi keyingi avlodlarning texnik yaxshi genga erishishi uchundir. 6-chisi asalarisi. Hasharatlar tug'ilgandan boshlablar ma'lum harakat usuli programmasi bo'yicha harakat qilganda ko'rindi. Lekin bir tadqiqotdan ma'lum bo'lishicha, hasalarisda insonlarga o'xshash ba'zida umidsizlanish, mayuslanishda kayfiyatlar bo'lishi mumkin ekan. 7-chisi mushuk kulimsirash tilini tushundi. Dunyoda it bilan mushuk odamlar eng ko'p boqqan ermak hayvon bo'lsa kerak. Olimlar mushukning boqquchining chiroy ifodasini osonlik ko'rib yetaylaydiganligini bayqagan. Uning harakat usulining o'xshash bo'lmasligi oldidagi odamning kulimsirishi yoki qo'shimisni turishiga bog'liq bo'lib, ular miyanglash, putini uvlash hamda boqquchisining tizig'i sakrab chiqish qatorliq usullar bilan barliq ishlarga inkas qaytardi ekan. 8-chi pil vazifa va taktikani yaxshi ko'rdi. Balalarda o'ynash istagi nihoyatda tabiiy bir ish hisoblandi. Tadqiqotlardan bayqilishicha Afrika pilimi o'xshashlar o'yinga amroq ekan. Erkak pilning o'yuni chelishishga texmi o'xshaydigan bo'lib, kishi pil bo'lsa, chatqanliqdagi vazifa va taktikani texmi yaxshi ko'rdi ekan. Pil o'ynaganda pullash, xo'rildab ovoz chiqarish, axlat tashlash, shamolda quloqini pulantish qatorliq o'yinlarni yaxshi ko'rdi ekan. 9-chi pil odamning jinsi, yeshi qatorliqlarni belgilaydi ekan. Tadqiqotchilar Afrika pilining jins, yosh qatorliqlar orqali odamlarni farqlandira oladiganligini, ularning faqat ovoz orqali insonlarni ayira oladiganligini bayqagan. Bo'libmi, olimlar ikki odamning ovozini xotirlagan bo'lib, ular o'xshash bo'lmagan tilda u yerga qarang, bir to'p pil harakat qilib otadi degan. Andin pillarga ungalgan yuqorqi ovozni qo'yib bergan. Pillar o'ziga tunishliq tildagi ovozni anglaganda inkas qaytirgan, biroq o'xshash bir so'zni boshqa bir tilda ifodalaganda pillar deyish qanday inkas bo'lmagan. Uningdan boshqa pillar his tuyg'u, jabduqlanish ishlatish iqtidori va kishini hayron qoldirgan asl iqtidorini namoyon qilgan bo'lib, hatto ko'p yil ayrilgandan keyinmo hamrayini esda saqlay oladi ekan. Bularning hammasi odamlarni qattiq hayron qoldirgan. 10-chi shimpanza boshqalarga shaxsiyatsiz yordam berishni xohlaydi. Ilgari kishilar garchi yuqori darajalik primatlar turdagi hayvonlardimi boshqalarga yordam berish harakati ko'rilmaydi deb qaragan bo'lsa-mu, tadrijiy taraqqiyot insonshunoslik tadqiqot o'rindagi tadqiqotchilarmi bu primatlar turdagi hayvonlar shaxsiyatsiz holda boshqalarga yordam qilish harakatini isbotlab berolmaydi deb qaragan. Biroq Maks Planck buning xato ekanligini isbotladi. Tajriba jarayonida shimpanza bir odamdan bir jismning tushib ketganligini kuzatgan bo'lib, uning ustiga odam u narsani har qancha qilibmi topolmagan. Shimpanza bu narsani qo'lga olib, uni tajriba qilguvchi xodimga chin ko'ngildan xohlab topshirib bergan. Albatta, dastlabki shimpanza uning butunlay yemaklik emasligini bekitib chiqqan. 11-chi, ishni haqiqiy til va qalamqon gaplarni farqlandira oladi. Ishni tadqiq qilish orqali olimlar ishning haqiqiy so'zlik bilan ahamiyatsiz yolg'on yasalgan so'zlarni farqlandira oladiganligini bayqagan. Qiziqarlilik yeri shuki, ular normal til va qalamqon gaplarni ham farqlandira oladi. 12-chisi dengiz shiri logikalik tafakkur qila oladi. Dengiz shiri bu axliy kuch siniqidan o'ta oladi. Alimlar bir qatar sınaqlarını tədqiq qılğan bulub, təcrübədən məlum bolışca, dəniz şiri insanlardan başqa tunji tədqiq qılınğan, asasi logikası bar hayvan ikən.

Boş durgan öyge, öycay mülazimete hakkı tapşırışını rad kılıştın, toxtam mı xilaplı kılış şekillenidir. Tövende muhbirimiz Pezilat Arslan bu akte kanun çentisi bir oda.

Nimkesh danlıq markalıq somkının sertmisiyle saxtı bolsa, sodigar yanıla aldamçılıqını şekillendirgen hesabınamdı. Tönde muhbirimiz bu vaxta kanun saatlarını sözləp berdi.

0: Ana kepirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot işçilerine tasdik kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukafat poli tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aş diyen şu da. Küller hakikaten tasdik tutudu.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümle şundaq assamla, qarzlarım bırakıl tügep ketken bolsa, emini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurlim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Hən ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik.

Bir meşhur erbab kündülü hatırsıge mındak yazganken. İnilerim bilen en çoğun almını talışıp kağa vaxtımızda, anam en çoğun, en kızıl almını kolu gelip durup bizge, hemenlanın muş almını yigisi ba. Na iti yakşı, hazır biz bir musabık ötküzeyli. Ben şık aldıdaki çimlikini üçge bölümen. Her biranla bir parçığı mesul bop çimlikini kırk isile. Kim en tez, en yakşı kılalısa bu almını şu alıdu dedi. Biz üçümüz musabıkıya kırışıp gettik. Neticede ben helik en çoğun almığı eriştim. Ben anamı çoğun rahmet eytimen. O bana tolumu addi, tolumu ölçemlik boğan bir kaidini ügütüp koydu. Yani, yaksığı erişimen deydiken sen, çokum tırışıp birinci buluşun gerek. Bu naitimi adıllık. Siz kançılık ki erişini oylaydıken siz, çokum şüncilik bedel tölüşünüz gerek. Zor muvaffakiyetki erişken kişilerin hemisi öz işlerde öz hayatı boğan tesirini zor dep karaydı. Perzent geleceknin ümidi. Ata-anıla perzent üçün varlıkını ataydı. Ulanın bəxti kuşallık üçün yaşaydı. Şuna puşayman ökünüşki kalmaslık üçün ulağı köperek vapadarlık yetküzüşümüz gerek. Çünkü biz şu vapadarlık ne? Eni şu ata-anımızın ögenken. Biz eni şu vapadarlık arkalık etrafımızdaki mehri muhabbetli kişilerimizge vapadarlıkımızın yetküzümüz. Hoş undak bosa, mehri vapa küylerini yaratımız.

Yolcular programımızı davamlaştırıyoruz. Vatan hemimizden kalp törüge, yürekliğe nakışlanken. Vatan bizden kalp söygüyümüzde. Vatanın ılık koyunda baktık yaşayış bizden baktığımız. Vatan'a boğan muhabbetimiz cismimizde sınıp gitken. Vatan, yurt medilengen nakışlanan anlığınımızda kalbimiz hayacan uçumuludur. Vatanını söyüş her bir kişinin mukaddes burcudur. Şundakla en yüksek hisletinin namayendisidir. Kalplerinin çoğunkur katlamlarının urgup durgan hakiki muhabbet, samimilik, vapadarlıkının tabiilik işidiki eks etişidir. Şunlaşka vatanını söyüşünü özümüzdün. Her bir iş ve söz hareketimizdün. Her bir aile ve perzentlerimizden başlayışımız gerek. Vatanperverlik medilengen nakşıla hasiyetini, kımmetini yok atmaydıgan nadir nakşıla hesaplındı. Bu kıldaki nakşıla kalbimizde mengü üşmez abidik aylangan. Şundakla yüksek vatanperverlik ideyesi ve muhabbet sadakat singen. Hoş, nöbette biz küylerimiz arkalık, ulu vatanımız cungonu küyleyimiz.

Hürmetlik radio dinleyiciler. Hemde Dünya Nazar programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi. 8 hafta içinde 5 xil modelini namayan kılıç dolkunu Jongo'nun yadrolu kımmet teşebbüsünün tenerhi tüven bulutlu kalmasının tekhimi muhimi onun ünümünün kalç işgeliğini düşündürüp verdi. Tüvendi deyiktiğinle bugünkü Dünya Nazar programımızın tepsili mezmundu bulsun.

Hürmetlik radio anlıqçılar. 8 hafta içinde 5 xil modelini namayan kılıç dolkunu, Jongo'nun yadroluk kımmet teşebbüsünün tənerxi tüven bulublu kalmasının, texmi muhimi onun ünümünün kalç işgeldiğini çüendirip verdi. Yakında Amerika Bilim Birik Agentliği Qatarlıq taratkular Jongo'nun sünni əkıl tərəqiyatıgı yüksək dikkat kılıp, Jongo bir yürüş örnek sistemiği igi boldi. Dünyada aldın Qatar'da turduğan modelini işlep çıkaralaydı dedi. Bu kişilerinin Jongo Pursti 2.0'ni küzüt işini bir közlekke iyi kıldı. Yakınki 8 haftadan bu yan Kimi K3'nin dünyavi menbe içiş modeli parameter rekordini yanılaştın Çonkur izdeşinin alakadar model ehli gevdisi iktidarını zor derecede östürüşkice, ondan Alibaba Chenwin'nin en çok kölemlik model hukukunu koyu bitişini cakarlaşkice, Jongo'nun AI cihette köp noktada büz şahsılı kılıçtek terakiyat vaziyeti namayan kılındı. Bu del Jongo'nun kölemleştirip yanılık yaratışının canlılık kartinisi, yanılık yaratış nokul büzü şahsılı kılıç bulmasının, belki örnek kılgılı, kenaitgili, emelileştirgili buludgan sistemilik iktidarını şekillendiriş bulup hesaplandı. Bugünkü künde kölemleştirip yanılık yaratış, dünya kesip özgürüşünün kızıq noktasına aylandı. Taşkı sahadıklar umumijlik mundaq tep karıdı. Jongo derecden taşkırı çoğun kölemlik bazar, mükemmel kesip sistemisi, yokarı ünümlik özleştiriş iktidarı ve uçuk hemkarlaşış ekologisi tayinip, bu kızıq noktalı karalmada dünyanı kımmetlik ilhamı iki kıldı. Maşin Adem, sünni akıl, İcadi doğru Qatarlıq yeni üç məhsulatının bütün dünyada alqışqı erişdin kvant uçuri, toplaşdırılğan Tokyoli, yadro birikiş reaksiyesi Qatarlıq texnikalarda sürətni tezletişkicə, Jongo'nun bir Qatar yenilik yaratış nəticələri dünyanın kən diqqətini tatdı. Təbiyyət körsətküçü elan kılğan ən yeni tizimlikti körüstülüşçə, 2025-ci ildiki bütün yıllıq sallıq məlumat boyca hesablığında, Jongo'nun pən tətqiqatqı qoşqan töhpü ülüşü 52735 bütün 100'dün oyyətliği yetib, dünya boyca birinci orunda turğan. Jongo'nun yenilik yaratıp tərəqi qilişiga qarata, bəzi ғərib dövlətleri əndişigi düşüp qaldı. Bolup mu bu yıldın bu yan Amerika devlet xavipsizliği hukumini qayt-qayta kengaytip, atalmış bilim mülük hukuki, tor bihaterliği qatarlıqlarını bahanı kılıp, Jongo'nun yokarı pentechnikilik məsulatlarını davamlıq çekledi. Ameliyat şunu ispatladı ki, Jongo Pursitri 2.0 xalqara cemiyetinin keng ortak tonuşi. Koreya Asiya agentliğinin yakınki xavirde mundaq deyildi. Jongo'nun küşlik yasımıçılık iktidarı, özlüksiz meydanğı kilovatkan teknikide yanılık yaratış ve içivitiş dairesini davamlıq kengaytiş tedbiri, Jongo iktisadının tip özgertip derecesini östürüşünü ilgir sürüplü kalmay, yani dünya iktisadının işi ve hemkarlıkıga yeni boşluk yaratıp verdi. Hem de dünyanı sicil celip kılığan yanılık yaratış paydisi del Jongo Pursti 2.0'nın canlılık kartinisi. Yanılık yaratış kişilerinin güzel turmuşku bolgan boşaşmay intelişini özgü mücessemligen. Yavrupa'a hava tənşugüş qatarlıq salkındaş üskünleri yetküzüştün, yeni energiyelik avtomobilinin Koreya, Avustraliya, Şerqi Cənubi Asiya qatarlıq caylarda iştik setilişiqçe, andın davalaş tənərxini zor dərəcdə tövəllətidigan icadi doğrunu çıxırışqçe, Jongo yanılık yaratıp dünyaya yüzünüp, texmi köp dövlətini tərəqiyyat nəticələrdən ortaq bəhrələndirdi. İcadi doğrularını misal qalsaq, bu ilinin aldınqı yermida Jongo'nun icadi doğrular cəhətdə sırtqı hukuk beriş soğudu sonması 110 milyard Amerika dollarına yetib, bulturqı bütün yıllık umumi sonmının 80%-ə yetib, yani tarixdiki yeni yukarı səviyyə yaratıldı. Yakında Amerika Strategiya Yol Məsləhətçilik Şirkətinin baş icraiyyə əməldarı David Dodwell mundaq dedi. Jongo gayet zor nopusunun turmuş səviyyəsini yaxşılaş cəhətdə qancı muvaffaqiyyət qazansa, nisbətən ərzan və künsiri nəpsləşivatqan Jongo məhsulatları çətəllik setib alğıcılarını şunçı cəlb qilishi mümkün. Dünya kəsiblərini qayta bərpa qilish və dərəcəsini östürüş xirisi aldıda, Jongo'nun yenilik yaratışımı dünyadakı kəsiblərinin tip özgərtişki küş qoşdu.
Serbiyada avtomobil zapchaslari zavodiga jongo chong mangisi o'rnatilib, 70% avtomatlashish ishga tushirildi. Mongoliyada jongo korxonalari qatnashgan aql temir yo'l asrash tanarxining yerimini azaytdi. Qozog'istonda sanoat bog'chi rayoni jongoning aloqador raqamlik texnikasiga tayinib, aql model yasash va butun jarayonlik xavf xatarini boshqarish tizginlashni ishga tushirdi. Jongo'ning ahli yasimichiligi dunyo kasb zanjirining texmi yangi, texmi yeshil bo'lishiga turtki bo'lmoqda. Mo'ljallanishicha 2012-yildan 2025-yilgacha Jongo mablag'i korxonalari taraqqiy qilayotgan 24 iqtisodiy gavdining eksport qo'shilma qimmatini 5 hissaga yaqin oshirishiga turtki bo'ldi. Xalqaro tirilma energiya mahkamasi, Birlashgan Davlatlar tashkiloti taraqqiyot plan mahkamasi qatorliklarning baholashi qarganda Jongo'ning yangi energiya texnikasida biz yoshli qilishi va ko'lamlashtirib qo'llanishi dunyoning tirilma energiyani umumlashtirish musobasini oz degandimi 10 yil oldiga surgan. Texim qimmatli yeri shuki, qo'riqchilik bosh ko'tarayotgan bugungi kunda Jongo uchuq, sig'dirishchan bo'lishda chang turib, har qaysi davlatlar bilan birlikda o'zaro manfaat yetkazib, teng foyda oladigan yangilik yaratish ekologiyasi barpo qildi. Masalan, sunniy aql sohasida jungu tuvan tanirhliq cho'ng modelni ichib o'tish, shu joyning tilig'i moslashtirish va iqtidor qurilishini qanot yaydirishni qo'llash qatorliklar orqali texmi ko'p davlatni yangi texnika, yangi mahsulotlarni ishlatish imkoniyatiga ega qilib, yer shiorining janubidagi davlatlarning taraqqiyot iqtidorini o'stirishiga yordam berdi. Növbette Jongo'nun sünni akıl mənbə içiş çoğun modelinin dünya boyca çürüş miqtarı 10 milyard qetimden eşip, dünya boyca birinci orunda turdi. Jongo'nun kontrol kılgılı buluduğun yadro berkiş reaksiyası, kıvan pen texnikisi qatarlıq çoğun ilim qurulması bütün dünyaya içi bitildi. Tiangong boşluq ponkti pat arda çat əllik alem uşkıçılarını kütüb aladı. Zimbabwe alimi Derek Goto baha berip mundaq dedi. Hamkorlashib yerlik ixtisosliklarni yetishtirishdan texnikini birlashib ichishgacha. Jongo'ning amaliy tadbiri Afrikani raqamlik hog'ni kichiklatish, texniki foydasidan o'rtaq bahramon qilish umidiga ega qildi. Jongo'ning yangilik yaratishi dunyoga zarba ilib kelamdi yoki fursatmi? Amaliyat allaqachon buningga javob berdi. Boshqalarning chirig'ini o'chirish badaliga o'zini texmi yo'riqligi ega qilg'il bo'lmaydi. Bir qism Amerika va G'arb davlatlarining qorisuvishi va zarba berishi Jongo'ning yangilik yaratish orqali yuqori sifatli taraqqiyotga quvvat qo'shish, ichib o'tish orqali har qaysi davlatlarning o'rtaq taraqqiyot qadamini ilgari surishini to'sib qola olmaydi. Fan texnika taraqqiyoti davomli ilgirilmoqda. Jongo o'zini davomli ta'vilab, xalqaro yangilik yaratish ekologiyasiga faol yo'g'urilib, yangilik yaratish foydasini uzluksiz yaratib, Jongo Puriste 2.0 orqali dunyoning taraqqiyotiga texmi ko'p yangi quvvat qo'shdi. Hurmatli radio anglovchilar, bu qadimgi dunyoga nazar programmamiz mushad oxirlashdi. Programmamizning diktori Baxtiyor Turdi. Navbatchi muharriri Omongul Habibulla, nazoratchisi Qurbon Sajabbar.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9 ayının 4 günü 2020 yıllık Jongu Xalqara Mülazimət Sodisi Yermenkisi Dünyavi Mülazimət Sodisi başlıkla yığında kılgan Dünyavi Mülazimət Sodisi'nin tərəqiyatı ve gülün işini ortak ilgir süreyli namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

yeni vaziyat, yeni mas'uliyatni zimmiga olishni talab qiladi. Yeni natija yaratishga chaqiradi. Yeni davrdagi alohida iqtisodiy rayon qurilishida jungocha sotsializm ulug' bayrog'ini egiz ko'tarib, 5 ni bir gavda qilish umumiy o'rlashtirmasini bir tutash olg'a siljitib, 4 umumiyuzlik strategiyalik o'rlashtirmasini mas olg'a siljitib, davlatimizning yeni taraqqiyot bosqichiga kirganligidek umumiyatni chiqish qilib, yeni taraqqiyot ideyasini amaliylashtirib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish, yeni taraqqiyot andisi barpo qilishni zich ko'rdib, to'xtamay ilgirlaydigan kurashchan qiyofat, bo'ron chopqunlar to'sib qolmaydigan ro'yi holat bilan islohotda to'xtab qolmay, ichivitish qadamini to'xtatib qo'ymay, islohot ichivitishni texim yuqori palladan olg'a siljitib, alohida iqtisodiy rayon xizmatida yeni vaziyat yaratishga turtki bo'lib, sosialistik zamani velaşkan devletni umumüzlü kuruş. İkinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşırış için yeni tehimi zor tökp koş gerek. Partiye Merkezi Komiteti Şincin'nin ıslahat içi bitiş işlerden, icadi terakkiyatıdan zor ümit kütüdü. Bultur 8. ayda Partiye Merkezi Komiteti Şincin'nin Cungoçe Sosyalizm Başlamçı Ülgü Rayonu Kuruşu'a medet veriş doğrusudaki pişkirini otturuğu koyup, Allah kadar hizmetlerini umumüzlük uğurlaştırdı. Şincin, Cungoçe Sosyalizm Başlamçı Ülgü Rayonu'nu yakış kurup, sosyalistik zamani vilaşkan kudretlik devletinin şehir ülgüsünü berpa kılıp, yeni terakkiyat ideyesini izçillaştırış, emelileştiriş iktidari ve seviyesini östürüp, islahatni umumüzlük çoğunqurlaştırış, içivitçini umumüzlük kengaytiş yeni endisini şekillendirip, Guangdong, Shangang, Aumin çoğunqoltuq rayoni kuruluşunu alğı sildetip, bir devlette işki tüzüm buluş işlerinin terakiyat yeni emeliyetini beyitip, sosyalistik zamani velişini başlamçılık bilen işe aşırış gerek. Bu, yeni devirde Partiya Merkezi Komiteti Şincin'i yükleyen tarihi buruç. Radio anlıqıcı dostlar, tövende başvucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 12. günü Pudong'ni içiş, içivitişinin 30 yıllıkını təbrikləş yığında kılgan sözünü anlatımız.

Yeni seferde biz Pudong'un yeni tarihi orni ve burcunu Junhua milletinin ulu gülünüşedin ibaret stratejilik umumluk, dünyada 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgürüştün ibaret bu işki umumiyetki koyup pılallap, işki çoğun ayınlışını asası gevdi kılgan, işki taşki koş ayınlış birbirini ilgir sürdüğen, yeni terakiyat endisini berpa kılış asası da oylaşıp ve pılallap, özgürüşünü doğrultunup, özgürüşki ilmi maslaşıp, teşebbüskarlık bilen özgürüşü asıl kılıp, kriziz davamı da fırsat yetildirişimiz, özgürüş davamı da yeni vaziyet yaratışımız gerek. Partiya Merkezi Komiteti Pudong yeni rayonunun yukur seviyelik ıslahat içi bitişini kollap, sosyalistik zamanivilaştırış kuruluşu başlamçı rayonu berpa kılış doğrusudaki pişkirini muhakeme kılıp tüzüvatıdı. Bu Pudong yeni rayonunun ıslahat içi bitiş işlerine yeni zor vazife yükleydi. Pudong fırsatını çın tutup, vaziyetten paydalanıp ilgirlep, partiya 19. kurultayı ve partiya 19. nöbetlik merkezi komiteti 2. 3. 4. 5. umumi yığınının royini umumzülük ızçılaştırıp, yeni terakiyat baskıçını ilmi ilgilep, yeni terakiyat ideyasını katli ızçılaştırıp, yeni terakiyat endiyesini berpa kılışkın mulazimet kılıp, mukumluk asası da ilgirleş hizmet başarı etmedi çın turup, en eğir yükni zimmisi ilişka, en eğir kıyınçılıkni yenişki cüret kılıp, tırışıp, tekim yukur seviyelik, ıslahat içi vitişinin yol aşkışı avantgardı. Sosyalistik zamani ulaşkan devletni umumzülük kuruşunun başlamcısı, tört işençinin namayan kılışının emniyet ülgüsü bulup, Jongo ideyesi, Jongo royi, Jongo yolunu dünyaya tekimi yakşı namayan kılışı lazım. Radyo anlıkçı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 30. günü Merkezi Komitet Islahatını Umumüzlük Çoğunkurlaştırış Komitetinin 17. kitimlik yığında kılgan yeni terakiyat baskıçıdaki ıslahatta tekimi zor böz şahsılı kılış, tekimi zor netice yaratışka türütkü buluş gerek namlık sözünün muyum noktasını anladığımız.

Partiya 18-nji nöwetlik merkezi komiteti 3-nji umumy ýygyndan buýan partiya merkezi komiteti mislsiz irade we salmak bilen ideýewi garaş asaratynyň gutulyp menfaatny mukumlaşdyryp biliş tosgudyn bösüp ötüp her jähetdäki tüzülme mehanizm illetlerini qatdi tügitip taşqy muhitniň özgürişi elip gelgen hawp hatar we hırslagy paal taqabul durup ajaýyp heýwetlik ve kaynam taşkınlık dolgan ıslahat musabısını başlıvetti. Partiye 18. Nöbetlik Merkezi Komiteti 3. Umumi yığında bekitilgen nişan vezifile umumüzlük algı sildetilip, her kaysi sahelerde ulluk tüzüm ramkisi asası cihetini şekillendirilip, nurgun sahelerde tarihi özgürüş, sistemili kayıt kuruş, bir bütün kaydı berpa kılış işka aşurulup, sistemisi mükemmel, ilmi kılıplaşkan, yürüyüşü önümlük tüzüm sistemisinin şekilnişigi türütkü buluşka, her kaysi cahitki tüzümlerinin tekimi pişip yetilişi, tekimi turaklışıgı puhta asas yılınıp, ıslahatni umumuzluk çonkurlaştırışta tarihi uluğ muhabbiyatla kolu keltürüldü. Islahat işençini çınıtıp, ıslahat birihmi küçünü mücessemlep, Gayret üstüge gayret koşup, casaret bilen ilgirlep, yeni terakkiyat baskıçıdaki ıslahatta tehimi zor böz şasıl kılış, tehimi zor netice artışka türütkü buluş gerek. Yakın kıyıladım boyanki ıslahat hizmetine nezer salsak, biz oturgu koygan bir katar icadi nezriyelle, kullangan bir katar zor tedbirle, asıl kılgan bir katar zor böz işlerinin hemmisi inkılap karakterlik bulup, ıslahat içi vitiş arkalık, partiye ve devletinin türlük işlerde tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltürüşke, tarihi özgürlüklerini hasıl kılışkı türütkü buluştek yeni vaziyet yaratıldı. Birinci, bu idiye nezriyedeki bir meydan çonkur özgürüş. Biz idiye nezriyede yenilik yaratış arkalık, ıslahat emmeliyeti de yenilik yaratışkı yetekçilik kılıştı çıntırıp, Emliyet tecrübelerini yekülleş arkalık, ideye, nezriyenin bir işi ve ravajlanışı türütkü bulup, ıslahatının umumi nişanı, asasi hocum yönlişi, noktuluk vazifesi, usulü, yolu katarlık cihetlerde böz karakterlik, stratejiye karakterlik, yeteç karakterlik bir katar mühim ideye ve zor hükümlerini oturu koyup, yeni devirde nem üçün ıslahatını umumuzluk çonkurlaştırış gerek. Islahatni qandaq umumuzlik çoŋqurlaşdyrish kerek degendek bir qatar zor nazariya va amaliyat masalalariga ilmiy javob berdik. 2-chi. Bu tashkiliy shaklni isloq qilishdagi bir maydon çoŋqur o'zgarish. Biz partiyaning islohotni umumuzlik çoŋqurlaşdirishga bo'lgan markazlik bir tutash rahbarligini kuchaytirib, umumlik qarishi va sistemalik tafakkur orqali islohotni planlab ve algı sılcıtıp, aldınkı mezgildeki puhta asas iliş, kurulmanın şekillendirişten, otur mezgildeki umumuzluk algı sılcıtış, yakşı vaziyetini barlık keltürüşkice, yani hazırkı baskıştaki sistemilik toplaştırış, mas yukarı önümlük buluşni, her kaysi sahe, her kaysi tereplerdeki tüzülme karakterlik tosalgu, mekanizm karakterlik tosuk, siyaset karakterlik yenilik yartışın meselelerini, tez hem salmak, küçlük hem tertiplik hel kılışkıca. Yönleniş ve nişanları hoşalleştirip, stratejilik uğurlaştırmalarını aydınlaştırıp, çağrı usullarını yukarı önümge ilgi kılıp, kısmen dairde izdiniş, kıyın meselelerde böz şasıl kılıştın, sistemilik maslaştırış, umumuzluk çonkurlaştırış kışı bolgan tarihi buruluşunu işe aşırdık. Üçüncü. Bu, devlet tüzümü ve idare kılış sistemisindeki bir meydan çoŋqur özgürüş. Biz tüzüm kuruluşudan ibaret bu asasi liniyeni baştan ahır gevdelendirip, tüzüm ramkısını üzlüksüz takamullaştırıp, tüp tüzümünü müstekemledik. Asasi tüzümünü mükemmelleştirdik. Mühim tüzümlerde yenilik yarattık. Yeni taşsıman öpki yalluğu yokumuğa takabül duruş. Umumuzluk hallık cemiyet kurup çıkışta hel kılgış galbi kılış. Namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılışta hel kılgış can kılış. 13. beşillik yirik planı yolu koyuş.
Bütün yıllık iqtisadi xizmetini kanat yayduruş davamı da tüzüm kuruluşu muyum rol oyundu. Islahatının aşkışlık tedbirlik rolü toluk namayan boldu. Meyli ıslahatının kendiliği ve çoğunkırlıkların karaylı. Ya ki partiye ve devletinin türlük işleri terakkiyatının ıslahatkı bolgan emeli sınıkıdın karaylı kolu keltürülgen zor muhabbetle roşen devrçallıkka ve emeliyetçallık iyge. Dörtüncü, bu halk kendi kölemde katlaşkan bir meydan çoğunkır özgürüş. Biz halkını merkez kılgan halda ıslahatını algı salcıtıp partiyanın rehberlikini küçeytiş bilen halkının tunci icatkarlık royiği hürmet kılıçını birleştirişte yukarı katlamdın layiyeleş bilen taşını sılaştırıp deryadın ötüş

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yine o'xshashda yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programımızni avval qadak yaqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyasatchi dostlar Sherin yo'l to'xtadi. Bugungi programımızga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bola qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizda bo'lsin. Kim yadınızı buz gerek, biz bu bir kanç günlük programlarımızda Mahira Obul Qasım'nın Halran Cüyuhar Gül namlıq povestinin aldın kısımlarını anlatkandık. Subat, binemlikini ayınıp yürüp, öpüde içilgan Halran Cüyuhar Gül'ü gelip kaldı. Dəl şu çağda onun yadığa, Sulpiyanın özünün üyünü binemlikinin ayıqıdaki Halran Cüyuhar Gül'lük dəyatigini gelip kaldı. Hem de onun bilen körüşüp kaytmaqçı buldu. Dəl şu peyipte, Halran Cüyuhar Gül'lükte çıraylıq küyüne kiyivağan bir kızga köz düşüp kaldı. Bu kız onun közüge xuddi Cüyuhar Gül'lə bilen bəslişip içilgan körken bir gül'de körünüp getdi. Kiyin onun dəl Sulpiya ikkəlikini bilgindi bulsa, onun yürüki başqıcı bir ritimde soğuşqa başladı. Eni şu Halran Cüyuhar Gül'lük ulanın muhabbeti başlangan cayıb op kaldı. Ondaq da keyingi kunlarda ularning o'tirsida yana qandoq muhabbat hikoyalar yuz berdi-gandi. Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Mahira Obul Qasimning Halran Cüyuhar Gül namlıq povestining davomida bo'lsin.

sınıflarının yan tarafına besip koyup, vaxtı çıksıla turgun muallimlen bile gol şaklarını paltıblan yerip, meşk sağıda kılıp rət titizip koyattı. Qasım muallim bilen Habibe muallim mu kişi cüşü otulanı kalaydı. Onundan sırt, dehqallağı konaqlarını üzüp, şaklarını orup olğanda Qasım muallim bilen Habibe muallim bizni itizliği başlap çıkıp, konaq şeyhinin kötüğünü yoldırattı. Topsını qiqip etip, bir yayı dövüləb, eşek arvılada mektep kutuşu etdi. Konaq şeyhinin kötüğünü mü kalamdınla? Şundaq bulmayıcı. Aptap ve şamalda kurup, kakşal bop ketken konaq şeyhinin kötekleri keşküzünün hölü yığınlarda. Kişinin karı şivirgalarda Qasımı işçigi su ötmeyeşke kişi içi məşti gökirep küyetdi. Mundaqtan. Hədlərim o konaq şeyhinin kötəklərini eğillağı dövüləb qoyub, kişi için nan yaqqanı tonırıq qalaydı. Məşki kömür və otun qalaydı. Şu, oquqçılar düğdərəb məktəb gələtdi. Bəzlərinin ayaqları yırtıq, bəzlərinin uçsı da yalan kiyimlə. Həbibə müəllim hər gün küştinkin oquqçılar qaytqanda, məşdiki kömürünün çoğunu külgü kümüb qoyub, ətdiyini oquqçılardan boldur kilib, Meşteki kömürünün çoğuğa konaq şeyhinin kötüğünü lıq silip sınıfını ısıtıp koyatdı. Ola şehirdeki rahat turmuşunu keçip, cabalıq çat yezi mektepleri kilip, yaşlığını ve barlığını yezi ballarına bilim beriş üçün sarıp kığan hakiki mehnet keşlerken. Ras, deyiniz doğru. Habibe muallim, oquqçılarını üyge başlap apırıp, baş gözlerini yuyup, Kızlarının çaşlarını tarap, çıraylıq lentlarını çekip koyatdı. Oquqçılarını tekrarı oranlaştırıp koyup, öz olanın yırtılıp ketken kiyimlerini yama beretdi. Her qitim şerge bağında bizi kiyim keceklerini ağaç gelip kiygizip koyatdı. Mən başlangıçını bitirgen yeli, Habibe muallim bilen Qasım muallim kesel sebepinin pensiyeyi çıkıp şerge kaytıp ketdi. Subat, Sulpiyanın parağını anlap oltırıp, Şivaq süpürgüdün onun əçini çıx bilən boğdu. Ola, Şivaq süpürgünü kötürüb məktəbki bağıca, kün bitib keşkirgən idi. Əndi uyuyunuz kitəməkdən boldunuz da? Dedi Sulpiya. Közətçini uyuya qaytırıb etib, közətxanda yetib qalımən. Hər qədim uyum kitəmək, közətxanda qonub qalsam, o xoşub gedidu, dedi Subat. Әмсі мән өйгі беріп, сізге кәшік тамаға келіп берей. Сұлпия, шындақ дегеніце, іштек меніп чықып кеттің.

Boş durgan öyge, öycay mülazimete hakkı tapşırışını rad kılıştın, toxtam mıxılaplı kılış şekillenidir. Tövende muhbirimiz Pezilat Arslan bu akte kanun çentisi bir oda.

sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam besingda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdullayev. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Bir meşhur erbab kündülü hatırsıge mundaq yazganken. İnilerim bilen en çoğun almını talışıp qağa vaxtımızda, anam en çoğun, en kızıl almını kolu elip durup bizge, hemenlanın muşu almını yigisi ba, na iti yakşı, hazır biz bir musabık ötküzeyli. Men şik aldıdaki çimliğini üşkü bölümen. Her birinle bir parçığı mesul bop çimliğini kırk esile. Kim en tez, en yakış kılalısa bu almını şu alıdı, dedi. Biz üçümüz musabıkıya kırışıp gettik. Neticede men helik en çoğun almığı eriştim. Men anamı çoğun rahmet eydi men. O bana tolumu addi, tolumu ölçemlik boğan bir kaidini ügütüp koydu. Yani, yakışsığı erişimen deydiken sen, çokum tırışıp birinci buluşun gerek. Bu naitimi adırlık. Siz kançılıkki erişini oylaydıken siz, çokum şünçilik bedel törüşünüz gerek. Zor muvaffakiyetki erişken kişilerin hemisi öz işlerde, öz hayatıgı boğan təsirini zor dep qaraydı. Perzent gelecekni ümidi. Ata-anıla perzent üçün varlıkını ataydı. Ulanın bəxti kuşallık üçün yaşaydı. Şuna kuşayman ökünüşki kalmaslık üçün ulağı köperek vapadarlık yetküzüşümüz gerek. Çünkü biz şu vapadarlık ne? Eni şu ata-anımızdan ügengen. Biz eni şu vapadarlık arkalık etrafımızdaki mehri muhabbetlik kişilerimizge vapadarlıkımızın yetküzümüz. Hoş undak bosa mehri vapa küylerini yaratımız.

radio oqchilar programımızda davomlashtiryapmiz. Vatan hammamizning qalb to'riga, yurakiga naqshlangan. Vatan bizning qalb suyguyimizda. Vatanning illiq qo'ynida baxtli yashash bizning baxtimiz. Vatanga bo'lgan muhabbatimiz jismimizga singib ketgan. Vatan, yurt madilangan naqshlarni anglaganimizda qalbimiz hayajon uchimiladi. Vatanni suyish har bir kishining muqaddas burchidir. Shundoqla eng yuksak hislatning namoyandisidir. Qalblarning chuqur qatlamlaridan urg'ib turgan haqiqiy muhabbat, samimiylik, vafodorlikning tabiiylik ichidagi aks etishidir. Shunglashqa vatanni suyishni o'zimizdan, har bir ish va so'z harakatimizdan, har bir oila va farzandlarimizdan boshlashimiz kerak. Vatanparvarlik madilangan naqshlar xosiyatini, qimmatini yo'qotmaydigan nodir naqshlar hisoblanadi. Bu xildagi naqshlar qalbimizda mangu o'chmas obidiga aylangan. Shundoqla yuksak vatanparvarlik ideyasi va muhabbat sadoqat singan. Xo'sh, navbatda biz kuylarimiz orqali ulug' vatanimiz Jungoni kuylaymiz.

Hayat bir tal gül. Bu gülünü pekat meşnet terdi sorgandıla antın kündün küngü cülalını do pureklep içirildi. Uğurluk birkaçılık onu kurtup koydu. Hayat demek söygü demek. Hayatınızdaki her bir mevcudat bir mucize. Siz her bir mucizeye barlık muhabbetiniz ve şençiniz bilen karısınız. Bu hayatın ne kadar güzel ve kadirlik işkellikini his kılısız. Başkalağı yakışılık kılış hem kalbini ıllıklıkka güzellik toldurdu. Bundak yakışılık kudu bahar küllerde içilgan serin gülünün hoş yedidek etrafka özgeci yedilanı takıtıp kişi kalbini eğitkusuz hayacanı çömdürdü. Dünya mehri muhabbet bilen tehimi güzel elbette. Programımız ve muşu demlerimiz mehri muhabbetli küyle bilen tehimi güzel.

tırsanla çoğun meyü berelaysan. Sen bu yıl pekat könül koymadın. Şun osul alanmadın. Meyve beriş öncelik tesişemez. Keler ile yakış tırsanla çoğun meyve berelaysan. Depti. Bir güne bu bakka bir bürküt küçüp gepti. Bürküt Qırğay darğının mayus altını körüp, onun aldı uçup gelip, sebebini sorap diken, Qırğay darğı onun özünün kayğısını sözlep beripti. Bürküt Qırğay darğıya, senin meyu berişinin hajdi yok. Çünkü senin vazipen meyu beriş emez. Sen bolsan özün, başka birisi emez. Şunu sen çoğun hakiki özün buluşni ügünü bilişin kerek. Sen bolsan asıl dilla meyve bermeydigan qarğay darğı. Bu dal senin alaydı eken. Depti. Bürküt bu geplerini qıp bolup qanıtını qeqip uçup ketipti. Bürküttin bay degen sözleri qarğay darğının kallısı da ekişki başlattı. Sen bolsan asıl dilla meyve bermeydigan qarğay darğı. Bu dal senin alaydı eken. Qırğay darğının könli pallı diye orıp getipti. Haa. O ağır düşünüpti. O hergizme olma darğı emez. Elbette olma meyvesi berenmeydi de. O bir qırğay darğı. Onun burcu meyve beriş emez. Belki hem tom hem yoğan üsüp başkalar üçün heybet bir güzel manzırını asıl kılış. Hayatlık arzu armanla bilen güzel. Her bir kişinin hayatı boğan talepi riyallık uygulasa, bu güzel istek kişi hayatına tekimi güzel menalanı ataklalaydı. Elbette her bir anlıkçılarımızın, her bir küllerinin menilik, hayatının intayın ehmiyetlik buluşunu şimdi kalbimizden ümit kılımız, güzel küllerimiz yine devamlı sizler üçün.

Radyonun uçtuslar programımızda dağımlaştırıvatımız elbette hem hanım kızlarının kişinin hevzike gidek güzel latapetli hanım kızlarının boğusu var. Onda hostüvende bana muşu suyumlik hanım kız anlıkçılarımızga paydalık mezmulla üstüde tohtulumuz. Hanım kızla turmuşta kişilik alakıda külüm süreçini unutup kalmasına gerek. Külüm süreç turgan ayal kandak göründü, umak göründü, yakışlık göründü. Onda siz sekri küşkiyge latapetlik ayal mı? Onda olsa tövendik 8 yerden özünüzü teşirip görün. Siz mulayim yakışlık mı? Kimdiriniz maslaşkan mı? Kırımlarınız tabi mi? Gözünüzde bir kıl cüşkulluk, akıl paraset duygusu bağ mı? Çaş pasonunuz yarışımlık mı? Yürüş duruşlarınız caydı mı? Sözleriniz sılık sıpaya yakışlık mı? Kişilerle edep bilen muameli kılamsız. Siz fakat öz obrazınızla kovdayalısınızla sizde tabiyle güzellik duygusu şekillendi. Nait tezla sekri küşki ige ayalı ayınlalaysız. Bu herkes mi düşemez? Latapetli hanım kızlardan buluş unç tesemez. Fakat siz yukarı noktalara dikkat kısınızla. Barış hanım kızlara güzellik yer bolsun, güzel nakşilerimiz sizler üçün fena hazırlanmaysın.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, qarmaqqa şəxsi işdə göründüyən kitab oxuşdan ibarət bu işə nə üçün zor güc sərf qılındı? Muxbirimiz Polat Aman Nuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Umumi xalq kitab oxuşunu ilgir sürüş nizami 2-ci ayın 1-ci gündən başlayıb yol qoyuldu. Nizamın çıxırılışı umumi xalq kitab oxuş xidmətinin siyasət cəhətdən yetəkləşdən, tərəqqi qılıb qanunçuluq kapalıtı yeni basqıçığa qədəm qoyğanlıqdan dərək verdi. Kitap okuş için kanun çıkışının zadi zörür itibar mı? 2014 yılından başlayıp, umumi halk kitap okuşu, o da 12 yıl, hükümet hizmetinden doklat kıkır güzüldü. Bu kitim nizamının çıkırılışı bilen, umumi halkını kaplıgan, umum yüzlük nebiyet güzüldüğen, yukarı ünümlük, umumi halk kitap okuşunu ilgir sürü sistemisi berpa kılış, kanun çıkırış şekilde enik talep kılındı. Qarmaqqa şəxsi işdək göründüğən kitab oxuşdan ibarət bu işqa nim üçün bunçı zor küş sərb qılındı? Cahanda ən yaxşı iş qaysi digəndə o yanıla kitab oxuşdur. Kitab oxuş kişigi bilindürmək ozuq berib, çonqur təsir qaldırdı. Bir yaxşı kitab nəzər dairimizdən kəngəytib, bizgə zaman makandın alqıqan əqil parasətini es qıldıralaydı. Bir abzas yazma qəliblərgi təsəlli berib, Gangrasht qalğınımızda alğı ilgirlişimizge türtkü boludgan bir küşünü tepeylişimizga yardım berdi. Bir qetimliq çonqurlap kitap okuş tepekkürümüzni taulap, mürekkep cemiyetki taqabıl turdugan biliş ixtidarımızni üstürdü. Lekin bu xil ozuqlunuş hemişe okuş şaraitinin erişçallıqı ve okuş muhitinin sındırışçallıqı bağlıq. Aslandiki yezkenit rayonlardiki balılar, Okuyduğun kitap olmasızlıkta qeyin ekvalga duş gelişi mümkün. Tez retimlik şehirlerdeki nurgun kişiler kolaylık okuş boşluğunun kemçil buluşu sebebidin parçpırat uçurlarının korşağıdı kılıp, çonkırlap okuş kızgınlıkını yoktu batıdı. Gerçi alak tordun rakamlı kitaplarına erişiş kolaylık bulsu mu, lekin bunların içi de esilleri mu, naçarları mı var? Neşir okuqı cahitte kalay mı kançılık mevcut? Umumi xalqning kitob o'qishini ilgir surish dal mushu qiyin masalalarni hal qilishdan iborat. Qonun nizomlarini mukammallashtirib, umumi xalqning kitob o'qish huquqiga kafolat qilish, ommaviy boyliqqa mablag' selib, umumi xalqning kitob o'qish muhitini a'lolashtirish, butun millatning ideya axloq sapasi va fan madaniyat sapasini oshirib, sotsialistik madaniyat kuchlik davlati qurishga turtki bo'lishdiki, muhim tadbirdir. Tan tutup ortak başkuruş yeni vaziyeti berpa kılındı. Növette devletimizden umumi halk kitap okuş faaliyetinin kölümü üzlüksüz kengiyip, mezmuni üzlüksüz beyip, şekilde üzlüksüz yenilik yartılıp, umumi halkının kitap okuşunu ilgir sürüş hizmeti de destlepki ünüm görüldü. 15. 5 yılığa kadem koygandım buyan, ixtisat, cemiyetinin sicil terakiyatı, umumi halkının kitap okuşunu tekimi keng boşluk bilen təminleydi. Alilerinin güzel durmuşu bolgan intilişimi kitap okuş süpütünü östürüş, kitap okuş təsiratını əlalaşdırışqa yeni tələblərini koydu. Yeni nizamın çıxırılışı dəl vaxtıdı boldu. Nizam cəmi 6 bab 45 maddığı bölüngən bulub, umumi xalqının kitap okuşunu əla süpətlik məzmun bilən təminləş. Kitap okuş süpütünü östürüş, tarmaqlarının məsuliyyətini çiğnətiş. Kitap okuş mülazimetiyle katnışış, katalıq cihetlerde konkret belgelimeler çıkarılıp, partiya komiteti rehberlik kıladığan, hükümet yetekçilik kıladığan, cemiyetki küşler katnışıdığan umumi halkının kitap okuşunu ilgir sürüş sistemisi berpa kılındı. Meblağ ve baylıq kapalıtını küçeytip, naiye derecelikten yukarı yerlik halk hükümetleri öz memuri rayonu içinde bir tutaş planlap maslaştırışka mesul buluş. Hem de umumi xalqının kitap okuşunu ilgir sürüş xizmetine gerekli xiracetini şu derecelik memuriyetinin hamçotuq kırgızış. Təşviqat küçünü küçeytip, akbarat taratqullardın münevver nəşir buyumları ve umumi xalq kitap okuşdaki ilgar tıplarını təşviq kılış xizmetine məsul buluşunu tələb kılış. Cemiyet küşlerinin katnışışıga ilham berib, ammaviy mənfəətdar cemiyet təşkilatı qatarlıqlar umumi xalq kitap okuş mülazimetine işletişge mal mülük iyanı kılgan bulsa, kanun bu içe bac etibarıdın bəhrman buluş. Nizamda tang tutup ortak başkurulduğun yeni vaziyet küçep barpa kılınıp, umumi halkının kitap okuşunu ilgir sürüş hizmetinin yeni pelliğe kötürülüşüge üzlüksüz türtkü bulundu. Rakamlik terakkiyat dolkunu masışış. Tılgı ilişkiler ziydiğin şu ki, nizamın nokti nazarı kağız okuştuklar bilanla çekilinip kalmadı. Tekşürüştü körüstülüşçe 2024 yılı 78.7% kuramı yetken puhra yan telefon arkalı kitap okuğan. 38.15% kuramı yetken puhra kitap anlaş şekilde kitap okuğan. Nizamda devlet rakamlı kitap okuş bilen ananevi kitap okuşunu birleştirişini kollaydı o diyen nokta tekitlenip, rakamlık devirdeki umumi halk kitap okuşunun terakkiyat yönelişi eniq bekitildi. Nizamda ala süpetlik rakamlık okuş mezmunu bilen təminleşke türtkü buluş otturuk koyuldu. Bu, alakadar orullar neşriyatçılık organları, tor supullarını klasik meşhur eserler, icdimai pen nadir eserleri, pen teknikini umumlaştırış okuşlukları katarlıq, ala süpetlik mezmunlarını rakamleşken materiallarga aylandırış salmakını aşırışka yetekleş. Şununla bir vaqtda əsli icadiyyətlik, rəqəmlik oxuşluqlar icadiyyətliyə ilham verib, əla süpətlik məzmunlarını rəqəmlik oxuşunun yadroluq rəqabət küçüyü aylandırışının zörürlükidən dərək berdi. Nizamda rəqəmlik kitab oxuşunu texmi kolaylaşdırıb, okurmanlarını texmi razı qiliş aydınlaşdırıldı. Bu noxtunun yadrosu kitab oxuş tosqını buzub taşlab, mülazimət təsiratını əlalaşdırıb, rəqəmlik kitab oxuşunun paydısını texim köp kişilerge yetküzüştün ibaret. Bir taraftan, rakamlı kitap okuruş ul əsləyə kuruluşunu mükemmeləşdirib, amivi kütüphanılarının rakamlı baylıq ambarının siğimini kinayetişini alğı silcidiş. Yani bir taraftan, rakamlı kitap okuş mülazimiti inçiki alqılarını əlalaşdırıb, supularının məşğulat tərtibini adilaşdırışıqı ilham verib, yaşangallar topi, meyiplar topini kolaylıq mülazimət bilən təminləş gerek. Nizamda rəqəmlik oxuşluqlarının məzmununu başqırışını küçəyitdiş təkidləndi. Alaqadar tarmaqlarının rəqəmlik nəşir buyumlarının təkşürüb bekitiş mexanizmini orunduq və takamırlaşdırıb, təkşürüb bekitiş ölçümünü aydınlaşdırıb, qanunsız köpəyitib besiş, hukuka dəxil təriz qiliş, məzmunu çakına, naçar buluş qatırlıq bəlgilimigi xilab qılmışlarına qatlıq zərbi beriş sürür. Bununla başqa, yenə süni əqil, Çoğsanlıq məlumat qatarlıq texnikalardan faydalanıb, məzmun təkşürüb bekitiş supusu qurub, bəlgiləmiki xilab məzmunlarını tez pərqləndiriş və bir tərəf qilişini işqaşırıb, rəqəmlik oxuşluqları boşluqının texmi sab, texmi qiriblaşqan buluşuqa kapalətlik qilişqimi buludu.

0: doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləyimən.
1: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadırləb, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
2: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.
3: Talondaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız, hatırcam situ alayımız.
4: Korumağa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talasaq sağlam ozuqlu alayımız.
0: Sağlamlık ayıqımızda.
5: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
3: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
3: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikroplar yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
3: Piyadiler yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atırışımızın muhtaç.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynıki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdüyü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilikti qulaq sipi qaylı.
1: Televizor Mikmahan öydiki mərkəzlik ornıqa yeni qayda alamdı.
0: Hayvanatlarının ademləgə oxşaydıqan bəzi tərəplərini bugünkü programımızı birlikte anlayımız. Alam boşluqının temperaturisi qandaq biləmsiz? Hoş qadilik dostlar, tüəndəmimiz birlikte bugünkü Cahan sayətimizdən başlayıdamdıq. Ünsün türdeki köngül içiş ihtiyacı özlüksüz eşip, yaxşı televizorun ölçümü devamlı kaçmaqda. İçik görüş nisbeti teşekkürlük çüşüp kese, televizor kanda kılıp Mikmahan'daki merkezlik ornığı kaytıp geliydi. Elimizde televizorun içiliş nisbeti 30% çüşüp kaldı diyen tema kızıq noktağı aylandı. Televizor şalınıp kitemde o diyen söz mü kişilerin dektini kuzgıdı. Televizorun kündülük otırıcı içiliş nisbetinin tüvallab ketişideki sebep, küçük ekranın baş götürüşü elip gelgen taşkı zarbıdan, şunaqla şiltiş təsiratı nacar buluş qatarlıq sebeplerden. Mütəxəssislərinin qarışca, məhsulatı yenilik yartışta çın turup, abontlarının düşəncisini aşırış televizorunun istimacılarının yaxtırışıqı erişiki paydalıqken. İşki ilo icara aldım, televizorunu bir qitim hiç baxmadım. Yakında Şendong Yentay'da hizmet kıldığan Li Hanım, muhbirga, onunla nispeten etkanda televizor, öy işçideki en işletkili bulmaydığa nersiga ayınlıp kalgalıqını. Hatta onu yegötkep getiş netigi kelgeliklerini etdi. Televizor şalınıp ketemdi o diyen temumu kişilerinin dehtini kozgıdı. Elgire televizor hem ayıldı kembe osu bulmaydığan ayı elektri saymını bulup, yıl boyu Mikmahan'da merkezlik oranını egilaydı. Bugünkü kunda nurgun adam uydagi televizorni necha oy ichib baqmoqanligidan topa besib ketganligini bildirdi. Televizor nima uchun atvorlanmas bo'lib qoldi? Ya'ni kimlar yanila televizor oldida o'tirib televizor ko'ryaptidi? Televizor mehmonxonadagi markazlik o'rniga qaytarilamdi. Muxbir mush masalalar to'g'risida ziyorat qildi. Muxbir navbatdagi televizorning ichilish nisbati to'g'risida nurgun iste'molchini ziyorat qilgan. Nurgun kişi anca körüp ketmeymen, yakında asasen içip bakmadım deyip cevap kaytırgan. Televizor körüşünün yaxşı görmezliğinin sebebi yan telefon, tekstahtlı kompüter qatarlıq küçük ekranlarının baş götürüşü elip gelgen zərbini öz çıkalıdı. Hazır, yan telefon, tekstahtlı kompüter qatarlıq köpğül üskünlə əpçil, elip yürüşke əplik bulup, her vaqt, her cayda kısqı video körgülü, kino, televiziya, tiyatrlarını körgülü buludu. Dehanım ondaq dedi. Kiçik ekran üskünüsünü körürmeler öz aldığı kontrol kıla alaydı. Koyu süretini hesilap aşır alaydı. Vakıtlıq toxtuta alaydı. Qandaq programını körgüs gelse, şundaq programını tanlay alaydı. Televizorunun oranı muqum, yakki yönülüşlük tarqıtış qatarlıq alaydılıkları boğaşqa, her vaqt, her cayda uçurgu erişmekçi, hem özara təsir körsetmekçi boğan abuntlağı nisbətən etkanda, bəzi cəlib qılış küçük kəmçil. Televizor məşğulatının mürəkkəb buluşumu nurgun kişinin könüldə bezar buluşunun payda buluşudaki mühim səbəb. Bəzi tordaşlar, televizorunu içişdə işki tizginəkinin maslışı kereklikki. Qadam baskuşlarının mürəkkəblikki. Televizorda məlum bir kanalını tepişinin bir qədər avarçılıq şikayelikini bildirdi. Öydeki yaşanğalarla əməz, yaşla televizor asımı yaxşıraq tətqiq qilishi kerek. Ziyarat jarayonida nurgun ziyarat qilinguvchi televizorni açqandan keyin odatda 15 sekunddan 20 sekundgacha e'lon ko'rganda ondan bat yuz olinishidi. Agar televiziya qonunni ko'rmoqchi bo'lsa, yana qo'l bilan mashg'ulot qilishga to'g'ri keladi. E'londan atlab o'tmoqchi bo'lsa, chuqum a'zo bo'lish kerak dedi. Televizorni ochqim yo'q emas, a'zolik haqqini topshirishga qurbim yetmaydi. Gongjudin kelgan Go apandi mundaq dedi. Mayli televizorning o'zida bor bo'lgan yumshoq detal bo'lsin yoki har qaysi video supularining televiziya terminali bo'lsin, hammasi digidek a'zo bo'lgandan keyin ondan to'liq mazmunlarni ko'rguli bo'ladi. Kishini texmi biyaram qiladigani shuki, televizor nusxasi bilan yan telefon nusxasi o'rtaq ishlatilmaydi. Yan telefon nusxasi VIP qachilab bo'lib, yana pul qo'shganda ondan televizor nusxasi ishlatgili bo'ladi. Ko'p sondagi iste'molchining qalbidagi o'rni yanada muqim. Muxbir ziyarat jarayonida televizorning bir qism yosh iste'molchilarning qalbidagi o'rnining yanada muqim ekanligini, faqat ularning televizorga bo'lgan ehtiyojining texmi xoslashganligini bayqadik. Ekranning cho'ng bo'lishi televizorning meni jalb qilishidagi asosliq sabab. 26 yoshlik Lu xonimning uyida badan chiniqtirgan odati bor. U muxbirga o'zining chiniqqanda televizorni ichib, olgan o'yin mashinasi bilan televizorni ulaydiganligini aytdi. Alkan oyun maşinasının küçük ekranı karmakka küş talep kılıdı. Bulup mu oksigenlik bokus, beden çınık duruş alkısı katarlıq bir kançı hareketlerini kığanda, əgiş məşk kılış naiti kolaysız. Körünüşlü televizorgu yollasaq, texim enik körgülü buludu. Çınıkış önümü mu texim yaxşı buludu. Nurgun istimalchi Lu xanimga o'xshash televizorning cho'ng ekranini texim yaxshi ko'rdi. Beijingda doim turishliq 80-chi yillarda tug'ilgan Hu apandi har qitim top musobaqasi ko'rganda uydagi televizorni ichib, cho'ng ekranning hayajonlik tuyg'usi kichik ekranga qaraganda texim kuchlik. Ko'rish, anglash unumi texim yaxshi dedi. Shuning bilan bir vaqtda televizor yanada bir qism o'tir yosh va yashanganlarning xabar, kino, televiziya filmlarini ko'rishidagi asosliq yo'l. Ularga nisbatan aytganda, ma'lum vaqtda ma'lum televiziya programmasini ko'rish yanada muqim odat hisoblandi. 75 yoshlik Javboy muxbirga o'zining har kuni mamlakat xabarlari va havaraydan oldin ma'lumot ko'rish odatini saqlab kelayotganligini aytdi. Men uchun aytganda, televizorning o'rnini ola oladigan mahsulot yo'q dedi Javboy. Sizningcha televizor shalinib ketamdi degan bir turlik to'rda bilet tashlashda 52.5% to'rdash inkor javobni tanlagan. Ularning qarishicha televizor uy ishlari hamroyi, tamoq etish mazgildagi orqa ko'rinish muzikasi, cho'ldarab qilishdan saqlangan ajoyib ter go'zallashtirish mahsuloti bo'lib, ko'rmisimi, lekin cho'qim ochiq qo'yish kerak ekan. Ovozni anglashmo bir xil xoshallik hisoblandi ekan. Jungo elektronlik sinkasbi jamiyatining muavin boshlig'i Ping Jianfeng mundaqtidi. Hozirgi zamon turmushining aldirashligi va ko'chma terminalning umumlashishi muqarrar holda televizorning kundalik o'tirchi ichilish nisbatining tuvallishini keltirib chiqardi. Lekin televizor yoki mehmonxonadagi cho'ng ekran mangu tarix sahnasidan chekinib chiqmaydi. Ishiltish ko'rinishdan qaraganda televizorda bevosita ko'rsatish, tanlab ko'rish, badan chiniqtirish, asosiy taglik o'yin qatorliq amaliy qo'llanish qatorliqlarning cho'ng ekrandagi his qilish tuyg'usi kichik ekrandan nechasi yaxshi bo'ladi. Ping Jianfeng mundaq deb qaradi. Elimizning takshi ekranliq ko'rsatish kasbining bosh ko'tarishiga agishib, cho'ng ekranliq televizorning bahosi barg'an seri xalqiga yaqinlashdi. Cho'ng televizor almashtirish iste'molchilarning go'zal turmush sifatini o'stirishda tez unum beradi. Navbatda yaxshi televizorning o'lchami davomliq o'rlayotdi. Darajadan tashqari cho'ng, odatdan tashqari suzuk, darajadan tashqari nepis, odatdan tashqari ko'z asrash qatorliq ko'p manbalik ehtiyojlarga borligi kelmoqda. Axlilashtirish iste'molchilar ko'ngil bildirgan qiziq nuqtaga aylanmoqda. Televizorning yon telefonga o'xshash o'zaro almashtirib, o'ng-so'lga serilish, qo'l bilan chekib besish qatorliqlarni amalga oshirishini, tizginakka tayinib mashg'ulot qilmaslikni umid qilaman. Lu xonimning aytishicha, sezimchan ekrandan qo'l ishorati, badan sezimigacha u aqliy iqtidorlik almashtirish iqtidoriga ega televizorga noyida intizor ishkan. Ping Jianfengning qarishicha, yuqori aniqlikdagi aqliy iqtidorlik televizor bir yurish nafis qachquchiga o'xshaydi. Isil tamlarni yaxshi ishlagandilar kishilar ondan qachquchini texmi ko'p ishlatalaydi. Kelgusi

Boş durgan öyge, öycay mülazimete hakkı tapşırışını rad kılıştın, toxtam mı xilaplı kılış şekillenidir. Tövende muhbirimiz Pazilat Arslan bu akte kanun çentisi bir oda.

Nimkesh danlıq markalıq somkının sertmisiyle saxtı bolsa, sodiger yanıla aldamçılıqını şekillendirgen hesabındamdı. Tönde muhbirimiz bu vaxta kanun saatlerini sözləp berdi.

Hürmetlik radyo anlıqçılar. 8 hafta içinde 5 xil modelini namayan kılıç dolğunu, Jongo'nun yadroluk kımmet teşebbüsünün tənərxi tövən bulublu

yeni vaziyat, yeni mas'uliyatni zimmiga olishni talab qiladi. Yeni natija yaratishga chaqiradi. Yeni davrdagi alohida iqtisodiy rayon qurilishida jungocha sotsializm ulug' bayrog'ini egiz ko'tarib, 5 ni bir gavda qilish umumiy o'rlashtirmasini bir tutash olg'a siljitib, 4 umumiyuzlik strategiyalik o'rlashtirmasini mas olg'a siljitib, davlatimizning yeni taraqqiyot bosqichiga kirganligidek umumiyatni chiqish qilib, yeni taraqqiyot ideyasini amaliylashtirib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish, yeni taraqqiyot andisi barpo qilishni zich ko'rdib, to'xtamay ilgirlaydigan kurashchan qiyofat, bo'ron chopqunlar to'sib qolmaydigan ro'yi holat bilan islohotda to'xtab qolmay, ichivitish qadamini to'xtatib qo'ymay, islohot ichivitishni texim yuqori palladan olg'a siljitib, alohida iqtisodiy rayon xizmatida yeni vaziyat yaratishga turtki bo'lib, sosialistik zamani velaşkan devletni umumüzlü kuruş. İkinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşırış için yeni tehimi zor tökp koş gerek. Partiye Merkezi Komiteti Şincin'nin ıslahat içi bitiş işlerden, icadi terakkiyatıdan zor ümit kütüdü. Bultur 8. ayda Partiye Merkezi Komiteti Şincin'nin Cungoçe Sosyalizm Başlamçı Ülgü Rayonu Kuruşu'a medet veriş doğrusudaki pişkırını otturuğu koyup, Allah kadar hizmetlerini umumüzlük uğurlaştırdı. Şincin, Cungoçe Sosyalizm Başlamçı Ülgü Rayonu'nu yakış kurup, sosyalistik zamani vilaşkan kudretlik devletinin şehir ülgüsünü berpa kılıp, yeni terakkiyat ideyesini izçillaştırış, emelileştiriş iktidari ve seviyesini östürüp, islahatni umumüzlük çoğunqurlaştırış, içivitçini umumüzlük kengaytiş yeni endisini şekillendirip, Guangdong, Shangang, Aumin çoğunqoltuq rayoni kuruluşunu alğı sildetip, bir devlette işki tüzüm buluş işlerinin terakiyat yeni emeliyetini beyitip, sosyalistik zamani velişini başlamçılık bilen işe aşırış gerek. Bu, yeni devirde Partiya Merkezi Komiteti Şincin'i yükleyen tarihi buruç. Radio anlıqıcı dostlar, tövende başvucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 12. günü Pudong'ni içiş, içivitişinin 30 yıllıkını təbrikləş yığında kılgan sözünü anlatımız.

Pudong'un yeni tarihi orni ve burçini Cunhua milletinin ulu gülünüşeden ibaret strategiyelik umumluk, dünyada 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgürüşten ibaret bu işki umumiyet koyup pilallap, işki çoğun ayınlışını asası gevdi kılgan, işki taşki koş ayınlış birbirini ilgir sürdüğen, yeni terakiyat endisini berpa kılış asası da oylaşıp ve pilallap, özgürüşünü toğırtınıp, özgürüşki ilmi maslaşıp, teşebbüskarlık bilen özgürüş hasıl kılıp, kriziz davamı da fırsat yetildirişimiz, özgürüş davamı da yeni vaziyet yaratışımız gerek. Partiya Merkezi Komiteti Pudong yeni rayonunun yukur seviyelik ıslahat içi bitişini kollap, sosyalistik zamani vilaştırış kuruluşu başlamçı rayonu berpa kılış doğrusudaki pişkirini muhakeme kılıp tüzü atıdı. Bu Pudong yeni rayonunun ıslahat içi bitiş işlerine yeni zor vazife yükleydi. Pudong fırsatını çın tutup, vaziyetten paydalanıp ilgirlep, partiya 19. kurultayı ve partiya 19. nöbetlik merkezi komiteti 2. 3. 4. 5. umumi yığınının royunu umumcilik ızcılaştırıp, yeni terakiyat baskıçını ilmi ilgilep, yeni terakiyat ideyasını katli ızcılaştırıp, yeni terakiyat endiyesini berpa kılışkın mulazimet kılıp, mukumluk asası da ilgirleş hizmet başarı etmedi çın turup, en eğir yükni zimmisiga ilişka, en eğir kıyınçılıkni yenişki cüret kılıp, tırışıp, tekim yukur seviyelik, ıslahat içi vitişinin yol aşkışı avantgardı. Sosyalistik zamani vilaşkan devletni umumcülük kuruşunun başlamcısı, tört şençini namayan kılıçının emniyet ülgüsü bulup, Jongo ideyesi, Jongo royi, Jongo yolunu dünyaya tekimi yakşı namayan kılıçı lazım. Radyo anlıkçı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 30. günü Merkezi Komitet Islahatını Umumüzlük Çoğunkurlaştırış Komitetinin 17. kitimlik yığında kılgan yeni terakiyat baskıçıdaki ıslahatta tekhimizor böz şahsılı kılış, tekhimizor netice yaratışka türütkü buluş gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladığımız.

Partiya 18-nji nöwetlik merkezi komiteti 3-nji umumy ýygyndan buýan partiya merkezi komiteti mislsiz irade we salmak bilen ideýewi garaş asaratynyň gutulyp menfaatny mukumlaşdyryp biliş tosgudyn bösüp ötüp her jähetdäki tüzülme mehanizm illetlerini qatdi tügitip taşqy muhitniň özgürişi elip gelgen hawp hatar we hırslaga paal taqabul durup ajaýyp heýwetlik ve kaynam taşkınlık dolgan ıslahat musabısını başlavetti. Partiye 18. nöbetlik merkezi komiteti 3. umumi yığında bekitilgen nişan vazifele umumüzlük algı sildetilip, her kaysi sahelerde ulluk tüzüm ramkisi asası cihetin şekillendirilip, nurgun sahelerde tarihi özgürüş, sistemili kayıt kuruş, bir bütün kaydı berpa kılış işka aşurulup, sistemisi mükemmel, ilmi kılıplaşkan, yürüyüşü önümlük tüzüm sistemisinin şekilnişigi türütkü buluşka. Her kaysi cahitki tüzümlerinin tekimi pişip yetilişi, tekimi turaklışıgı puhta asas yılınıp, ıslahatni umumuzluk çonkurlaştırışta tarihi uluğ muhabbiyatla kolu keltürüldü. Islahat işençini çınıtıp, ıslahat birihmi küçünü mücessemlep, Gayret üstüge gayret koşup, casaret bilen ilgirlep, yeni terakkiyat baskıçıdaki ıslahatta tehimi zor böz şahsıl kılış, tehimi zor netice artışka türütkü buluş gerek. Yakın kıyıladım boyanki ıslahat hizmetine nezer salsak, biz oturgu koygan bir katar icadi nezriyelle, kullangan bir katar zor tedbirle, asıl kılgan bir katar zor böz işlerinin hemmisi inkılap karakterlik bulup, ıslahat içi bitiş arkalık, partiye ve devletinin türlük işlerde tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltürüşke, tarihi özgürlüklerini hasıl kılıçkı türütkü buluştek yeni vaziyet yarat.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönüklüla, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostum, belki yadınızı boz gerek. Biz bu bir kaç günlük programlarımızda Mahira Obul Kasım'nın Halran Cihar Gül namlıq povestinin aldın kısımlarını anlatkantuk. Subat, binemlikini ayınıp yürüp, öpüde içilgan Halran Cihar Gül'ü kekilip kaldı. Dəl şu çağda onun yadığa, Sulpiyanın özünün üyünü binemlikinin ayıgıdaki Halran Cihar Gül'ü dediğini kep kaldı. Hem de onun bilen körüşüp kaytmakçı buldu. Dəl şu peytte, Halran Cihar Gül'likte çıraylıq küyüne kiyivağın bir kızga köz düşüp kaldı. Bu kız onun közüge xuddi Cihar Gül'le bilen bəsleşip içilgan körken bir gül'de körünüp getdi. Kiyin onun dəl Sulpiya ikkallikini bilgindi bulsa, onun yürüge başkıcı bir ritimde soğuşka başladı. Ani şu Halran Cihar Gül'lük olanın muhabbeti başlangan cay bop kaldı. Ondaqta keyingi günlerde olanın oturusunda yana kandak muhabbetlik hikayla yüz berdiğandı. Bula kızıqsanız, dekitiniz dağımlıq bugünkü radio jurnal programımız oranlaştırılgan Mahira Obul Qasım'nın Halran Cihar Gül namlıq povestinin devamı da bolsın.

10-nji aýdan kiýin qary läpildäp ýygyp, kiş pesli baldurly sähraga makallaşyp, tehi musabysyny ahyrlaşdyryp bolamagan keşgözni qogladi. Subatnyň velisped minip mektep bilen öýüniň aralygyda gatnap işleşi täs küçüşdi. Maňa mektepden bir ýygyzlyk ýataq halkyp bermesiňiz bolmady. Berip gelip işläp kynlyp galdym. Dedi Subat telip aldy mudyrga. Özün körüp durup sen. Mektepde muşu bir kançı sınıp bilen Közet Han'nın yendiki kömürxana ve ambarkıgan şu bir iğızlıqlı öyba. Mən sana yatağını nədin əlkıp bermen? Dedi Televaldı müdür kapıgını sangıldı. Mektep müdiri boğan denkin oqutqıçılanın qeyinciliğini əlkıp beriş məsul etiniz bağı. Subatnın avazı çınırağı çıxıp getdi. Mimi mutemli kılısan. Öy bu musa, sen nereden alıp vermen? Öy seperem tüm ya ki, uyumunu bek alıp verem tüm. Senin uyumun neymiş kılattım? Bir eğizlik yatağı kalıp bəlsən, kizmetin tekimi yaxşı işlesen dedim şu. Subatının atçığı gelip, çeki tumurları köpüp getdi. İşkisi bir-biri kepemey, cidel, xeyli əvcəge çıxdı. Dəl şu çağda, dərisdən çıxan Zulbiye, Subat bilen Telivaldı Mudir'nin işxanısı vaqır şivatkalıqını anlap, şügürüp kirip boğan ahvalını ufkup Telivaldı Mudir'a Karan Mudir, bu kar yığında Subat haqiqaten tas boldi. Ət ögün simistan kış bolsa, velis bitminişki çort bolmaydı. Yerim keçidi kopup saat 5-di öyden çıxsımı 8-9 kilometr yolunu piyadı menip mektep kagüce küş boludu. Üçtenkin dərisini ötüp bulup, yani 8-9 kilometrini piyadı menip öyge bağıca yerim keçip oludu. Vay voy, bulanı küşendirmişsiniz mi bilmen? Azmanızını azmay, gepnin poskalısın dağı. Telivaldı müdir, gepnin belige tepti. Makul, menin demekçi boğunum, mektepnin ombar üyde hiç kançı nesi yok. Bana sana açıqıp, sınıpnin arkısıgı besip koyaylı. Şu ambar öyni Subatqa yataq bereyli. Hoş, akıl kösetkeniniz gerekmet. Emse, kömür nəyce aylaştırırsız? Ambar öy bilen Kösetxan'nın arlıqıga tahtaydı öy yasap, kömürünü şu yegi toşkızı vəsək boludugu. Oy, siz işini mürekkepleştirip, mağın silik sağıldırdınızgu. Teri kitbi turdiken siz o müdür? Gepimni anglap bolup, andın birini mi demem siz? Hä, qani bir dap yıqına. Telivaldı Zulbiyege qarap koyup, sal pas koygu tüşti. Mən sizge hiç qandaq seylik sanmaymen. Çoğun yeznem yağat işkeligin bilisiz. Üyümde tahtay jyk. İşke yeznem bir günün içide tahtay öyni yasap, pütür bitidu. Öynin üstüge yaltıraq yepi vessek, öl yığın ötmeydu. Kömürni şu yağaş öyge çaylaştırsaq boludugu. Zulbiye, Telivaldı Mudir'nin cevabını kütüp, onunğa qaradı. Lekin, ambar öyde xeyli pulğı yaraydığa nesilaba. Eğer yütüp kese, işkinla tölemsile. Yeni kilip, o ambarda adam yatqılıp olamdu. Bu meselini oyliş baktınız mı? Bu işladın ansırmısınız mı boludu? Ambar öydeki nesleni mən sizge optan saxlap bermen. Yütüp kese töyleymen. Öyni Subat işkimiz onşi alaymız. Zulbiye, kalıcı boşaşmay Telivaldı Mudir bilen tan durdi. Ondaq bolsa, ambar öydeki nesleni bir mi bir rätlap tızımlap, mağın hücet iz berin. Andın, kandaq kısağınla kılanla. Kandaq, gepanla tüyendu. Menin işim ba. Andı çıkıp kesanla boludu. Zulbiye, Subat'nın koldan tatıp, işğandan kaytırıp çıxdı.

Sevimli radyo alıqıçıla, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan qəliplərinin təşnalıqını kandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Endi muhabbette hemmeden güzel boğunu kadirleş ve kadirleniş bozsa, hemmeden kıyım boğunu unutuş boz gerek. Unutuş, bu fakat malum bir kişinin unutuşamaz. O, eslimin unutuş. Muhabbetlik demlege hemra boğan nakşılarını unutuş. Kol tutuşmangan yollarını unutuş. İşini kılıp, onu münasebetlik boğan. Hemmen unutuş. Unutuş asan bolsa, belki muhabbet deryası da sevinç hissiyatı bulmağan bulattı. Demek, yakşı köygen bolsanız kadirle. Vakit, arlık muhabbetinizi soslaştırıp koymuşsun. Uşraşkanken siz, şu peyitteki muhabbetinizi kadirle. Herkes bu erzimez işler için onu yoktup koyma. Muhabbetini esli mühendisi bilen tonup yedin. Onun kolunu tutkanken siz mengü koyu etme. Muhabbetlik köngüllerimiz yanıla muhabbetlik küylerimiz bilen bille. Muhabbetlik köngüllerimiz için muhabbetlik küylerimiz yanıraydı.

Сөйімі достар, программымыз дамылышы батады. Психологлар ұстықпалы әң парлак аял деп, 8 түрлік аялланы көстіп шықыпты. Бәлкім радио алғычы, достар, радио алдыда олтырған ханым қызла бұныңына айты декат қылу батады. Мән мұшу 8 түрлік аялла зады қайсылады, сіләгі бір-бірләп сөзләп берей. Біріншісі, өзіге ішіндіға аялла. İkincisi, iş beceriş iktidarı ve önümü intayını yokur ayalla. Üçüncisi, hazır kıtırmışlığı kanaat his kılılığan ama toktumay tırışılığan ayalla. Törtüncisi, ürün işinin hulası çıkırdığı ayalla. Beşincisi, maliye nişanı inik ayalla. Altıncisi, yüzünü kayırıp koyup nam abroyu kovlaşmaydıgan adli sadı ayalla. Yettincisi, fırsatını çiğ tutalaydığı ayalla. 8-si cəpağı çıdaylıq ayalla. Demək, bilimlik, əxlaqlıq, iş biciriş iqtidarı yaxşı, tırışcan, latapətlik ayalını həmimiz yaxşı görümüz. Ayalla cəpa kəş, əmma söyümlük, həm qımmətlik, məsuliyyətnin iqisi. Onda xosa, əni şu güzəl xanım qızlarımızdan huzuruğa yəqimliq güydüm birini təqdim qılaylı. Şundaqla, ulanın könlünü söyündürəyli, qəni, Küylerimiz gibi merhamet.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Seryoja u degen xanımının Graf Lidiya xanım ikenligini, soğunu şunun evetkenligini dərru düşendi.
1: Rasma, u nəs qayada?
2: Korni dadılırğa əkirib bədi, u çoxum isil nərsə.
1: Qançilik ba, muşinçilik kilemda?
2: Onun din kiçikirək, əmma yaxşı nərsə.
1: Kitap mı?
2: Yaq, işqilib yaxşı bir nəsə. Berin. Sizni Vasli Loki çaqırıb atdı.
0: Dedi işik baqar, oylı oqutqucusunun yıqılıb kelib atqan ayaq tivişini anlab və özünün bəlbığını tutub durğan balının qoludakı yerimi soğurulub qalğan pəliyini kiygüzüb durub. Andın gözlərini çimçiqlətib durub, oqutqucu kelib atqan tərəfə qarab beşini lınşıtıb qoydu.
2: Vasli Lukic, mana hazırlı kirmen,
0: dedi Seryoja xushxuy təbəssümü bilen. U köpünç çağlarda tırışcan Vasli Lukicni aş külküsü bilen özüge boysunduratdı. Bugün Seryoja şünçilik xuşal, şünçilik bəxtlik idi ki, yazlıq bağda oynavatqanda Graf Lidiya xanımının ciyanıdın anlıqan ailesindeki yeni bir hoşallık ne, özünün yakın adımı bolgan qeyri işik bakarga eğitip vermeyi turalmadı. Bu hoşallık, ilki emeldarının hoşallıkı. Graf Lidiya hanımının soğusunun hoşallıkı bilen koşulup, onu kaldı söyündürgen, hem bu üç hoşallık birli vakit kelgen idi. Şuna onun o içe, bugün alemçi katı gün bolup, bu künde hem tən xuşal boluşi, tən təntəni qılış kerek idi.
2: Biləmsən, dadam bugün Neviski ordunu apdı. Sən anıldın mı?
0: Anılmam dıqan. Kişilər kilib mübarəkləb keçişdi.
2: Qandaq, u xuşal mı?
0: Padişanın himmetigi qandaq mı xuşal olmay turalısın? Dadıl.

0: qaydı urgu bilen dedi. Sen meni onun açkıva okşaydı dep oylap kanma. Mende onda hiyal yok. Eğer onun orunda boğan bolsam, men müşünda kılışım mümkün. Menin onun işlerini inçik sürüştürgüm yok.
1: Vare, Vronskiy'nin çırağıydaki özgürüşke korkum sırap karap koydu.
0: Ama paktık toğır karmay bombaydı. Sen mendin berip onu bilen körüşüp gelişini, onu öyge çakırışımını, esil zadıyla sorulurduki namını eslige keltürüşke yardan berişimini talep kılışın mümkün. Ama şensen buludu, men onda kılanmayma. Menin boyu gitip kağa iki kızım ba. Onudun başka, yerim üçün mü o cemiyatının işlerine maslaşışım gerek. Boptu, anna arka divinanın keşiği berip körüşüp gilay. Ama onu üyümge teklip kullanmayma. Teklip kısam mı, özgü başka çıkaraştı bolu vatkalla bilen uçuruşup kanmaydı kan kılıp teklip kılışım mümkün. Bumuz anna minadın renciydu. Onudun başka, onun ordunu eslige keltürüşke, menin çamam yetmeydi.
2: O silahının aranladaki çükülüşüp getip atkan yüzlerce ayalladık emez.
1: Dedi kapı kıtırılıp getip atkan Vronskiy onun sözünü bölüp. Ahır o yengisinin kararını özgertmeydi kallıkı köz yetip, bir iğizmi gep kılmay ornudun turup getti.
0: Alexey, minindin rencime. Bu iş üçün mini eyiplisen bombaydı.
1: Dedi Vare, korunu bırak külüp koyup.
2: Sendin rencimeymen.
1: Dedi o yanıla kapıkını türüp türüp.
2: Ama könlü mesilep yerim. Muşundaklı muamilde bolsan, dostluğumuzu zini itip kiliştin ensireymen. Zini yetmegen tağdırdı mı, okul münasifet acizleşişi mümkün. Şunu çöngin ki, men hazır pütülley amalsız aletti kaldım.
1: O, şu gepni kılıpla, onun öydün çıkıp getti. Vronskiy bu işka yeni urungandın netice çıkmaydı kallıkını bilip, özleri üçün natunuş bolup kalganda körünü vatkan bu şehirdin bir neç gün turupla keçiş gereklikini. Köngülsüz işla ve hakaretlerle uçurap kalmaslık üçün, ilgiri arlaşıp yürgen esil zadıyla cemiyetidikilerin özünü tartışının zörörlükünü his kılıp kaldı. Peterburg'da onun könlünü gaş kılgan yeni bir iş, ne gülü barsa Karinyen bilen onun ismini uçurtup duruş boldı. Kandaklı gepler bolunsa, o geplerinin içi de Karinyen'nin gepi bolmay. Ne gülü barsa, Karinyen'ni uçuratmay kalmaydı. Bu küllerde Vronskiy seynek bolup kalgan kolunu oygan siri bir yerlerge uruveli vatkan ademdek bolup kalgan idi. Vronskiy Peterburg'da turuşunun özleri üçün azaplık bir iş bolup kalganlıkını çoğunkur yiz kıldı. Onundan başka, anladım o yakından beri bilip bolmaydıgan galiti bir hıl keyfiyat peyda bolup kelevat attı. O turup Vronskiy'ni yakış görgendek, turup onundan suup kelevatkandek bolattı. Yok işlağı çeçilattı. Nemege çeçilidi kallıkını bilip bolmaydı. Nemedin dur azaplın attı. Kuddu bir işlani Vronskiy'din yuşur vatkan dek mu? Vronskiy'nin hayatını zerle vatkan hakaretlerini sezmey vatkan dek mi kılattı? Onun sezgürlükidin etkanda, o bu hakaretlerini sezişi ve onun üçün bir aram buluş gerek idi.
3: Sizge azadı nemi kerek?
4: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek.
3: O katla bu yedemez.
4: Ben sizge oynuşunuzda öyge çakırtıp gelişinizge bombaydı kallığı toğırlık yapkıgan.
3: Onu bilen körüşüp zörür bop kagan. Çünkü

0: Мен аял кишинин неме зөрүриятын ойнышы менен көрүшүдүганлыгын сүрүштүрмөкчү эмес.
1: Сиздин маһиятыңыздагы бу шапкасызлыкны бурун ажап билмептик экенмин.
0: Эр киши өзүнүн хотунуга эркинлик менен химатны, жүз абройну саклаш шарты менен берди. Шундай экен, буну шапкасызлык деп аташкы болом да?
1: Bilsiniz, bu şapkasızlıktı mı yama iş, bu digençü rezillik.
0: Yok. Eğer siz bu sözde işçilişini yakış görseniz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap getmek için boğa ademli rezildisi buludu.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Мен Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болып атқаны Толстойның дүниеге мәшһүр романы Анна Каренина. Аннаның Россияге кайтып келиштеги мақсатларының бири оғлыны көріш еді. Италиядан жолға чыққан күндін башлап шу хиял uni tinmay hayajonga selib kelgan edi. Peterburgga oz qolgan siri o'g'li bilan ko'rishishning xushalligi bilan ahamiyati bag'on siri ulg'uyib beryotdi. Ammo o'g'li bilan qandoq ko'rishish kerakligi xiyoliga kelmaydi. O'g'lim bilan bir shaharda bo'lgandan keyin uning bilan ko'rishish oson hem tabii iş de biletti. Peterburg'a yetip gelgendin ki, özünün cemiyetteki hazırkı oranı bilen oğlunu görüşünün intayın kıyın işgeldikini düşendi. Onun Peterburg'a gelgenige 2 gün boldu. Oğlu bilen görüş hiyali kallısıdın 1 minut mu neri bolmadı. Lekin hazırkıç görüşelmeyi vatattı. Udul öyge barayı dese, Karenin bilen uçuruşup geliştin ehtiyat kılattı. Hem özünü undak kılışkı haklık dep karama etti. Yeni teki o onu öyge kırgüzmeslik mi? Onu hakaretlişi mi mümkün idi? Erge xat yazıp, onun bilen alakılış mı? Onun üçün bir azap idi. Çünkü erini oylısıyla könlü para kendi bulattı. Oğlunun kaçan kayergi berip oynaydıganlıkını bilip, onun bilen şu yerde uçuruşuş, onun üçün yeterlik emesiydi. Çünkü o oğlu bilen körüşke şunki uzak tayarlık kılgan. Onun gı deydigan geplirimi köpiydi. Onu bağırıgı baskusi, kenip söygüs giletti. Kısqı vakit içi de bu maksatlarga yetelmeydi. Seryoja'nın qeri tərbiyyətisi bolğan bolsa, onunğı yardan bəgən, qanda qılsı boludıqallıqıqa yol körsətkən boladdi. Lekin o, Karenella'nın ailesidin xeyli burullu ketip qalgan idi. Eni şundaq işkilnişlə və qeri tərbiyyəçini izdəş bilən 2 gün ötüp getdi. Anna, Graf Lidiya xanımının Hazır Karenin bilen nait yakın bulup ketkellikini anlap, 3. günü onunğa xat yazdı. Xeyli müşakkat bilen yazılgan bu xatke, o oğlumnu körüşümge icazet beriliş, berilmesliki pütüllay, Alexey Aleksandrovich'nin rahim dillikigi bağlıq degen sözni ete yazıp koygan idi. Eğer xatni erinin koluğu tekküzüşse, onun çokum özünü mert körüstüp bu iltimasını ret kılmaydıganlıkını anna biletti. Xatını apırıp begen adam cevap kaytırılmaydı digen en şapkasız cevabını ilip geldi. Anna o adamını çakırıp onun cevabını kütüp uzak saklıganlıkını. Bir çağda hizmetkarının cevap kaytırılmaydı digen gepini ilip çıkallıkını toluk sorap bilip özünü qatıq haqaretlengendek his kılıp kaldı. O əzəldin və heç kim tərpidin bunçilik haqaretlinib bakmağan.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.